0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün haftanın 4. gününde yine en sevdiğiniz şarkılar festivalde sizleri bekliyor efendim. 120 dakikalık yolculuğumuzda iyi müziğe bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşıyor.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde kulaklarınıza ulaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuz sürüyor festivalde. 17 Eylül dedik bugün, hafta sonuna da adım adım hazırlıklar devam ediyor. Bugün ve yarın yurt genelindeki yağışlar devam ediyor ama hafta sonuna geldiğimizde ise havanın genellikle güneşli olduğunu görüyoruz. Hafta sonu planı, tatili planlayanlar için bir kez daha hatırlatalım, duyurmuş olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Görgü kuralları toplumdan topluma ve dönemden dönüme değişen saygı ve nezaket alışkanlıklarıdır. Biliyorsunuz ki bugün normal karşıladığımız bazı davranışlar geçmişte ayıplanırken bir zamanlar kibarlık sayılan pek çok davranış da alışkanlık da günümüzde oldukça tuhaf görünüyor diyebiliriz. Kıyafetten evliliğe geçmişte birbirinden ilginç 10 görgü kuralını sizlerle konuşacağız. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.

0: Hanımlar beyler, geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış dedirten 10 eski görgü kuralı dedik. Birincisi, yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürmekmiş. Tudor döneminde İngiltere'de bir yemeğe davet edildiğinizde kendi kaşığınızı yanında götürmeniz bekleniyormuş. Davet edildiğiniz ev ne kadar gösterişli olursa olsun bu kural değişmiyordu. Bugün sofraya kendi çatal bıçağımızla gitmek oldukça tuhaf görünse de o dönemde bu davetlere hazırlanmanın doğal bir parçası olarak görülüyordu.
1: Belki de genç yaşım.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Hanımlar, beyler, eski adetlerden bahsediyoruz. Eski görgü kuralları daha doğrusu. Eski fotoğrafları şöyle bir gözünüzde canlandırın. 19. 18. yüzyıldaki o fotoğrafları. Baktığınızda gülümseyen insanları görmek nadirdir, değil mi? Çünkü efendim eski fotoğraflarda bunu görmeyiz. Bunun nedenleri arasında dönemin fotoğrafçılık alışkanlıkları kadar diş problemleri ve gülümsemeye yönelik toplumsal bunu görmeyiz. Bunun nedenleri arasında dönemin fotoğrafçılık alışkanlıkları kadar diş problemleri ve gülümsemeye yönelik

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Eski görgü kurallarına bakıyoruz. Bazıları ne kadar da ilginç diyoruz değil mi? Hatta birçoğu için. Efendim, peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerinin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerlerdi. Yani masa örtüleri için kocaman bir peçete de diyebiliriz o dönemler için. Şimdi yapsak gayet kaba algılanacak bu durum. O dönem temizliğin bir simgesi, sembolüydü çünkü peçeteler olmadığından masa örtüleriyle bu temizlik, bu hijyen sağlanıyormuş.

Modern görgü kurallarına baktığımızda masada dik oturmamız gerekiyor değil mi? Ancak antik Yunan'a gidiyoruz birazcık. İşler orada pek de böyle yürümüyor. Üst sınıflar dilerlerse masalarda yatarak, uzanarak dahi yemek yiyebiliyorlardı. Bu durumsa güçlü olduklarını ve lüks içinde yaşadıklarını ifade ediyormuş. Acaba hiç böyle yatarken yemek yiyip de boğazına kaçıp işte hayatını kaybeden, nefessiz kalan bir antik Yunanlı var mıdır ya? Çok merak ediyor insan bu bilgiyi öğrenince, değil mi?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, geçmişteki görgü kurallarından bahsediyorduk. Şimdi de milattan önce 6. yüzyıldayız. Efendim, Yunanlılar için ellerini kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyormuş o dönemde. Yapılan heykellerin bile elleri pelerinlerin altına gizleniyordu. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda edildi. Ta ki 18. yüzyıla dek. Tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmetti.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

Hanımlar beyler, tuhaf ve eski görgü kurallarını inceliyorduk. Henüz evlenmemiş çiftleri asla yalnız bırakmamak da o dönem hoş karşılanmıyormuş. Victoria döneminde ilişkiler pek çok görgü kuralından oluşmuş. Örneğin bir erkek bir kadına evlenme teklif etmeden önce babasından izin almalıydı. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yine yasaklanmıştı. Evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasaktı ve ek olarak halk içinde fısıldaşmaları da kabul edilemezmiş. Bu da yine aslında bizim çok yakın tarihimize kadar bir şekilde görgü kurallarımız içerisinde yer alıyordu ama dünyada çoktan unutulmuş bir kural bu, değil mi?

Hanımlar beyler, herkese muhteşem bir hafta sonu dileyelim bir kez daha. Merak etmeyin, böyle yağışlı geride kalmayacak hafta sonu. Yarın da yağışlar sürüyor cuma gününde ama cumartesiye baktığımızda sadece Doğu Karadeniz bölgesinde cumartesi ve pazar gününde yağış etkili olurken yeni haftaya ise sadece Doğu Karadeniz'in en doğusundaki iki ilimiz dışında güneşli bir haftaya merhaba diyeceğimiz tahmin ediliyor. Hatırlatmış olalım.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 30.

0: Servis tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
0: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
0: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

طرفم قاراتمان ciğerimden gelir ah kan yabancılar diyarına gömüyorlar

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kalk o masadan Mirza benim kocam. Kalk o masadan Mirza benim kocam. Bu repliğin ne demek olduğunu, ne olduğunu bilen var mı? Yazsın bana bakalım, kim bilecek. Günaydınlar sevgili dostlarım. Kalk o masadan Mirza benim kocam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dışarısı 15 derece. Soğuk. Vallahi hareme çıktım. Ama nasıl soğuk rüzgar esiyor. Vallahi yaldı geçti. Enselerim, omuzlarım yaldı geçti. Yemin ederim. Soğuk. Kış geliyor, kış geliyor, kış geliyor. Odunlarınızı, odunlarınızı alın. Ayardan alın odunları. Havalar nasıl olursa olsun. Önemli olan bizim havamızın iyi olması. Önemli olan bizim havamızın güzel olması sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Güzel gün olsun, güzel program olsun. Gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem akraba. Kulay gelsin, dava napra işlemi. Sizlere de kulay gelsin. Kulaysa başınıza gelsin. Ahmet Ali, Kanfa Pastanesi. Datlı yudatlı konuşturan pastaneye. Günaydın olsun, günaydın olsun. Sinan, SBS Consulting and Trend Tekar diyoruz. Ne diyoruz? Sinan diyoruz. Kimlik randevuları. Pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enflasyon sorgulanması, ödenmesi, devlet harç pulu, basımı, bütün işleri yapıyor. Ayrıca araç kiralama ve havalimanı teslimatı, SBS Consulting and Trekar, ayrıca ayrıyetten elektronik takograf da profesyonel sürücüler için verebiliyor sevgili dostlarım, düzenleyebiliyor. Günaydınlar SBS Consulting and Rent-A-Car Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde Sinan. Kalk o masadan Mirza benim kocam. Kalk. Günaydın ben erkek güzeli demiş Hasan Şerif Ali. Doğrudur erkek güzeli olduğum. Doğrudur şurup gibi olduğum. Doğrudur turp gibi olduğum. Doğrudur çikita muz gibi olduğum. Doğrudur hepsi. Hepsi güzel. Hepsi doğru. Mehmet Hüseyin abi. Günaydın abi. Günaydın abi. Günaydın abi. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Füsun Cemal. Günaydın. Günaydın. Ayar. Günaydın. Günaydın. Havan hep güzel olsun demiş Yasin. Günaydın Yasin. Yasin günaydın. Günaydın. Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın dostlarım, günaydın dostlarım, günaydın dostlarım. Evet. Hüseyin Bircan Kalimera Komesta demiş. Cüneyt Sadık. Mehmet Hüseyin Agam. Serdar Mehmet. Rıdvan Kahyali. Bariye Topali. Ali Santan Yolu. Ayşe Ali Babaoğlu. Emin Ferrioğlu. İrfan İbrahimoğlu abi. İrfan Abdullah. Salih. Mustafa, Ekrem abi, Nurşen abla, Yüksel Mümine, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kaçırdım. Günaydın mesajını kaçırdım. Nerede bırak günaydın mesajını? Bülent Yusuf, günaydın. Erdal yani Sanal Bey günaydınlar. Tayfun Gürcan günaydın, günaydın. Fatma İbrahim ablam günaydınlar. Cüneyt Sadık günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yılmaz Kasım günaydın Gürkan demiş. Günaydınlar Bulgaristan'a. Ferdun Firdevs günaydın arkadaş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen Batı Trakya'nın yakışıklısısın demiş Erdal. Evet, doğrudur efendim, doğrudur. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kura. Ya Erkan Çavuşali bana Erkan mesaj göndermişti. Nerede o mesaj? Bir ara böyle geldi geçti gördüm, şimdi çıkmıyor. Nerede yazmıştın sen bana? Erkan Çavuşali. Kuşlar gibi. Niye karışmış kalmış bunlar be? Ha, şimdi çıktı bak, çıkmıyor bütün mesajlar. Günaydın, iyi programlar kral, afiş güzel olmuş diyor. Ha, Erkan Çavuşali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok güzel afiş, makak maymunları. Radyo City Radyo Terapi'nin bayrağını tutuyorlar efendim. İki tane makak maymunu. Şu anda canlı yayını dinliyorsunuz. Program tekrarını buradan dinleyebilirsiniz. Güne enerji başlamanın en keyifli yolu radyo terapiyle eğlence, müzik ve sohbet bir arada. Pazar hariç her gün saat 8 ila 1 arasında 107.6 Radyo City'de. 107.6 Radyo City.

0: Nedir Kudur'la Gürkan Nesnoğlu canlı yayında. Radyo City'de saatler 8.15.
1: Süper, enerji tavan, konu bol, mikrofon sende. Hadi bakalım.
0: Mikrofon.
1: Bugün dinleyicilere ne atıyorsun?
0: Mikrofon ben de sende. Bugün dinleyicilere tamam. Bir replik soruyorum. Sen biliyor musun acaba o repliği? Sen biliyorsan biliyorum de sadece ya da bilmiyorum de ele verme. Bir replik. Kalk o masadan. Mirza benim kocam.
1: Bilmiyorum.
0: Ama bakarsan bulursun sen. Kalk o masadan. Mirza benim kocam diyor şak diye. Evlilik defterini vuruyor masaya. Nikah masasına.
1: Bakayım bir.
0: Bak bakalım bir. Sakın söyleme biliyorsan.
1: Tamam. Tamam. Artık biliyorum. Ama söylemiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece şunu diyeyim. Replik efsane. Dinleyiciler bir yoklasın hafızasını.
0: Evet.
1: Ben ağzımı mühürledim.
0: Sen ağzını mühürle, sakın açmayasın. Sakın. Sakın kaçırmayasın ağzından benim gibi, iyi mi? Tamam mı? Tahfuz, tamam. Mezar gibi ol. Fermuar gibi ol. Tamam mı? Hep kapalı kal. Mühürlü
1: anlaştık.
0: Kutu gibi ol.
1: Mühür, fermuar, kasa. Üç kilit birden.
0: Pandora'nın kutusu gibi açmayasın ağzını. Açmayın Pandora'nın kutusunu.
1: Yok yok, rahat ol. Ağzım mühürlü. Anahtarını da denize attım.
0: Hangi denize attın?
1: Ege'nin en derin yerine.
0: Wow. Ege Denizi'nin en derin yeri neresi?
1: Bir saniye bakıyorum. Tamam. Ege'nin en derini yaklaşık 3500 metre. Girit'in kuzeydoğusu.
0: Anamari.
1: Yani anahtarı biraz ulaşılmaz.
0: Vay be kızarca, kimse çıktı giremez orayı.
1: Evet, tam güvenlikli bölge.
0: Anahtarı demek ta oraya attın.
1: Aynen, koordinatlar gizli, sır kasada, ben suskun. Dinleyiciler terlesin biraz.
0: Hadi bakalım, replik neydi? Repliği hatırlatalım.
1: Kalk o masadan, Mirza benim kocam. Replik bu.
0: Kalk
1: ama
0: o masadan.
1: Cevabın kendisi hala bende kilitli.
0: Evet.
1: Hıdır kıdır konuşmuyor.
0: Konuşma. Kalk o masadan, Mirza benim kocam. Hızır seni ya, benim kocamı alacak. Sus pusu, roz pusu ya.
1: Efsane ton. Ben yine de susuyorum.
0: Sus, tamam. Ege Denizi'nin en derin yerinde nektarlar. E nektarlar nerede? Ege Denizi'nin en derin yerinde nektarlar. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı. Günaydın olsun demiş Leyla. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı. Gürkan Nesinoğlu. Hem sempatik hem yakışıklı hem mert. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu, Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Ahmet kardeş, Junior'uma günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hadi bakalım kayarız merkeme. Mustafa Zengin Purdos. Oo, günaydın canım aşkım, yakışıklım demiş. Nasılsın be? Abi Mustafa, neredesin be? Neredesin be ya? Hadi bakalım, hoş geldin, günaydın be. Biri var.

0: Rıfat Marketler. Keyifli alışveriş için Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Müşterisine saygılı Rıfat Market. Her şeyden önce kendisine saygılı Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünleriyle, tertemiz raflarıyla fark yaratan marketler. Rıfat Marketler'e günaydınlar.
1: Rüzgar gibi geçiyor onun yanında zaman. Ölürüm heyecandan beni öptüğü zaman. Rüzgar gibi geçiyor onun yanında.
0: Buram Mustafa bildi ya buram.
1: Ölürüm heyecandan.
0: Vallahi billahi Mustafa bildi. Kalk o masadan. Mirza benim kocam.
1: Romantik ayrılmayız ikimiz. Bu aşka
0: diyen kızcağızın kocası olmak isterdin değil mi Mustafa? He?

0: hem yakışıklı.
1: Doğrusu çok mert,
0: bir delikanlı.
1: Bir gülüşüyle kalbimi çaldı.
0: Seviyorum, onu çok seviyorum. Haydi Pame. Haydi Pame. Toyota Yaris fark yaratıyor. Kalite Japon, Made in Japan Toyota. Bütün yeni modeller daha piyasada, piyasaya çıkmadan Toyota Yaris'e ben bile şaşırıyorum nasıl oluyor diye. Mesela yepyeni bir model, daha efendim bunun YouTube'da falan tanıtımı bile yapılmadı. Yepyeni Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris'e yeni maskesiyle makyajlı harika olmuş. Toyota Yaris Cross bakır renginde, gidin görün. Toyota Hilux, Toyota RAV4, Toyota Corolla yeni modelleri Toyota Yaris'e. Toyota Yaris. Ecem Mehmet. Ecem de bilmiş. Yaşayın be. Herkes o sahnede ağlamıştır. Ben çok güldüm. Tamam.
2: Kalkmasalım.
0: Kalk. Ah sen ya. Yaşayacağım, yaşayacağım, yaşayacağım. Günaydın. İyi ve neşeli yayınlar derim demiş Enver abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Ümit Besen gerek kendi kızının nikahına yetişemedi, biliyorsunuz değil mi? Allah kerem. Ay Ümit Besen sen. Aga Mirzan çok yakışıklı. Kendime benzettireyim onu demiş. Mustafa zengin furu. Aynı Mirza'ya benziyorsun. Yani Mirza'yı saklar seni çıkar, kimse anlamaz. Aynı. Ama bıyıkların yok. Aramızda kalsın, adam çok çirkin. Bilmiyorum ben, belki kadın gözüyle bakamadığım içindir. Vallahi bir de kadın olsa bu adama vermem aşkımı. Dünyada bir adam bir kalsam katiye vermem onun cezayı aşkımı. Vallahi ne çirkin adam, ne çirkin adamdır ha. Vallahi billahi ya. Hani ben de çirkinim ama benden çok daha çirkin. Vallahi yemin kalimera. Kolay gelsin. Gürkan abim demiş İlker. Kalimera İlker. Kalimera İlker. Kalimera İlker. Bu Mirza'nın o kaytan bıyıkları yeter zaten. Senin Mirza gibi kaytan bıyıkların var mı Mustafa? Yok ha.

Üstü kozmaya gidin. Balık yiyin. Deniz ürünleri yiyin. Ahtapot yiyin. Kuçumura yiyin. Levrek yiyin. Üstü kozmaya gidin. Çıkın çıkın. Üstü kozmaya gidin. Çıkın çıkın gidin. Çıkın çıkın gidin. Fener'de üstü kozma ve... Gümüncüne de, Platia'da, Şadırvan'ın karşısında üstü kozma...

0: anlatacaktı.
1: Sabahleyin şöyle iç hızlı ısıtacak sıcacık peynirli. Peynir sevenler için sıcacık kıymalı, sıcacık kremalı, sıcacık tavuklu börek yiyin. Değil mi Hilmi? Bugaça Trenada Filiz'den yiyin anacığım. Nerede yiyeceksiniz Bugaça Trenada Filiz? Bir gelenek Bugaça'da. Börekte bir gelenek Bugaça Trenada Filiz. 3 şubesiyle hizmet veriyor sizlere sevgili dostlar. 3 şube. Merkez Dükkan Fisios 2 Eski Vali Günaz karşısı. Kofi Brans'ın yanı. 2. şube Platia'da. Üretim yeri Marinaki 8'de, buradan dondurulmuş ve pişmiş börek alabilirsiniz. Fagi.gr'den sipariş verebilirsiniz. Platia'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Mis gibi canınıza can katan börekler. Bugaça Trenada Filiz. Günaydın Gandalf demiş. Kalk o masadan. Mirza benim kocam.

Süsleme deyince Ayşe Mertoğlu. 1984 yılından beri. Silinogi mağazası. Hüseyin Aga'nın Konstantino'nun olduğu yerde. Devletoğlu'nun olduğu yerde Ayşe abla. Dükkan köşe esnaf Ayşe Süsleme'de number one. Dost cenaze hizmetleri günaydın. Gürkan abi çalışmalar herkese demiş. Günler. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Haydi bakalım. Kuru kahvede isim. Dün Meri'ye gittik. Sohbet ettik. Bize kuru kahveci Nihat'ın şapçı kahvesinden ikram etti. Harika kahve, âlâ kahve. Kuru kahveci Nihat ve ekibi sevgili dostlarım. Hakan tüm aile oraya emek veriyor. Şapçıya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nefis kuru kahve, 48 yıllık tecrübe. Seçim bakkalı marketlerde ve tabii ki Şapçı'da Eski Bankası'nın bitişinde. Ayrıca kendi tanelerinde kendileri üretiyorlar. İçelim aşkın şarabını, içelim. Yemin ederim ayrılmak yok diye and içelim. Hadi içelim aşkın şarabını, meşk edelim. Yemin ederim ayrılmak yok diye

Cüneyt, bıraksana Fasafi Soy'u da günaydın diye ses keto. Gözlerinizi bu sabah bu cüzeleri açmanız dileğiyle günaydın Gürkan abi demiş. Bıraksana öyle karılar gibi süslemesene şeyleri. Karılar yapıyor öyle süsleye mesajları. İsmini unutmadım Ahsen. Ah sen unutulur mu Ahsen? Ah sen. Başak mucizeler uyanacağım ışık. Sıradan bir gün işte. Ünal İdris. Günaydın.

aşkın şarabını meşkedelim. Yemin edelim, ayrılmak yok diye and içelim. And içelim, öksürük şurubu içeyim, geliyorum.

nasıl bir şurup böyle bu beyan? Banlı banlı. Benim yüreğim bulandı sabah sabah. İlyas, günaydın Frankfurt'a, günaydın.

deyince, traktörcü deyince Mesut burada mı? Solis ve Kioti marka traktörün Batı Trakya bayi. 2 sene ödeme kolaylığı. 2. el traktörler, 1. el traktörler. Mesut'ta. Traktörlerinizde kabinler Mesut'ta. Karulların, sulama beklerin tamiri Mesutlu'da. Bayatlı'da. Köy kahvesinin karşısında.

Nuray Mustafa Ahmet. Yaşayın be. Yaşayın. Sizi dizinciler sizin ya. Güner abla. Günaydın. Mehmet Ahmet Aslan. Nafi Ali Hanım ablam. Günaydın.

0: kaldım meşk edelim. Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim.
1: And içelim
0: aşkın şarabını meşk edelim. Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim.
1: Terk etmek yok
0: and içelim. And içelim, hep birlikte kalalım, hep beraber olalım. Ayırmasın Mevla bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca sevgili dostlarım.
1: Aşkın şarabını meşk edelim.
0: Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim. Anlamak yok.
2: Ambrosia Trans. Taşımacılıktan Amburban. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizde taşısın. Ambrosia Trans sevgili dostlarım. Araba olur, palet olur, pelet olur, ev olur, kanepe olur. Ne olursa olsun taşıyor. Kocaman tırları var Ambrosia Trans'ın. Daha detaylı bilgi için bana telefonunu sorabilirsiniz. Kalimera Konstantino, Kalimera Kirye Hüseyin Aga. Kalimera Kirye, Kirya Konstantino, Kalimera Sas. Kalimera'dan ve Konstantino'da harika çıtır çıtır kur yemişler. Sucuk lokumlar, muhteşem, nefis tayin elması. Hem de şeker hastalığının şekerini çıkarmayan tayin elma. Konstantino'da sevgili dostlarım. Konstantino 90 yıllık tecrübeyle hizmetinizde. Günaydın Beter demiş Gökhan Karali. Sensin Beter, sensin fıstık. Ahmet Bayram, Just Green. Kalk o masadan. Mirza benim kocam Ahmet. Kalk o masadan. Kapı evlilik cüzdanı var elimde, kırmızı kaplı. Nasılsın Ahmet? Hazırlanıyor musun cumartesi akşamına? Cumartesi akşamını yer yerinden oynayacak. Cumartesi akşamı korifin eğlence yapıyoruz. Kızlı erkekli. Eşinizle gelebilirsiniz, arkadaşınızla gelebilirsiniz. Efendim, hem eşiyle hem sevgilisiyle beraber gelelim. Yemeklerini ben ödüyorum, masa benden. Hem eşinizi alın hem de sevgilinizi alın, gelin masa benden. Korifi'de harika köfteler yiyeceğiz, harika ciğer sarmalar. Güveç de yapacak mı acaba? Korifi dinliyor mu beni? Kışın yapıyor güveci, kış geldi artık, içeride olacağız. Ona göre giyinin, kalın giyinmeyin, ince giyinin, sonra sıcaklarsınız. Korifi'deyiz, İlhan Solist. Cumartesi akşamı. Ve sürpriz sanatçılar. Durmuş harmonistas ve sürpriz sanatçılar. Gecenin asolisti kim? Gürkan Nesli'nin oğlu. Hangi şarkıyla çıkacak?

0: Günaydın. Güler ablam günaydın. Yerinizi ayırtın korifiden. Sonra ben yer bulamadım. Ben öteki tarafta kaldım demeyin. Zaten bu sefer eşler yani kadınlar bizim tarafa oturtacağız. Öyle yapacağız. Erkekleri atacağız arka tarafa. Erkek erkeğe gelenler arka tarafta olacak. Erkek erkeğe olanları öteki tarafa atacağız. Evet. Zaten çıldırdım. Kalimera fıstık demiş İlhan. Kalimera fındık fıstık. Kalimera. Limero. Devletoğlu gelecek mi? Devletoğlu hep lafta kalıyor. Devletoğlu'nu söyledi. Ben senden ayrılmam. Just Green diyelim. Ahmet de gelmişken. Just Green temizlik ürünleri Ekoser sertifikalı. Dur bakalım Hıdır hatırlıyor mu? Hıdır. Hıdırcığım.
1: Evet, müdür yerinde, ağzım kapalı, siyal, tertemiz, tamam, sır kasada.
0: Tamam sır kasada, niye bana Gürkan'cım ya da Gürkan abi demiyorsun sen bugün? Kızdın mı bana?
1: Haklısın. Yok be, kızmak ne kelime. Günaydın Gürkan abi. Enerji full, ben buradan nöbetteyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi vallahi billahi çok güzel gidiyor. Ağzını sakın açmayasın. Nereye attık anahtarı? Enektarlar neredeydi?
1: Anahtarlar Ege'nin dibinde.
0: Ege'nin
1: kapalı,
0: dibinde.
1: Kitle. Aynen. Girit'in oralara çok derin. Girit'in endişe oralarda. Etme.
0: Endişe etmiyorum. Ege'nin dibine. Ege'nin dibine attın at.
1: Evet.
0: Ne diyecektim? Just Green hatırlıyor musun? Just Green.
1: Tabii ya. Just Green çevreye daha duyarlı. Ekosert belgeli doğal içerikli deterjanlar. Geçen bahsetmiştin ya alerji yapmasın, hipoalerjenik olsun diye.
0: Hiç kaşındırmıyor
1: insanı. Hatta gerçekten. Evet aynen onu da vurguluyordun. Cildi rahatsız etmesin, temizliyor ama kaşındırmıyor diye. Just Green o işte. Doğal içerikler, daha az kimyasal kalıntı, yani temizlik tamam, cilt rahat kafası. Oh. Senin dediğin rahatlık hissi.
0: Cilt rahat kafası. Ne demek cilt rahat kafası ne demek?
1: Yani yıkayıp mis gibi temizlik ama ardından ciltte gerginlik, kaşıntı, rahatsızlık hissi yok.
0: Ha, cildin kafası
1: kafa rahat,
0: rahat yani.
1: Cilt rahat.
0: Ha.
1: Aynen.
0: Sağlam kafa sağlam vücutta
1: aynen
0: bulunur.
1: Öyle.
0: Kim demiş onu?
1: Kesinlikle.
0: Sağlam kafa temiz vücutta bulunur. Kim demiş onu?
1: Gürkan abi o söz aslında Romalı şair Juvenalis'e dayanıyor. Mens sana in corpore sano. Ama senin versiyonu da güzel. Temiz vücut. Onu da Just Green demiş olsun.
0: Evet, Just Green ne diyor? Sağlam kafa, sağlam vücut.
1: Versiyonu da güzel. Temiz vücut. Onu da Just Green demiş olsun.
0: Evet, Just Green ne diyor? Sağlam kafa.

Siz yerinizi ayırtın. Siz bizim tarafta olacaksınız. Erkeklerin arka tarafı, öteki tarafa açacağız. Erkek erkeğe gelenleri. Ya, ne baba, gay bar mı? Erkek erkeğe geliyorsunuz öyle. Holtur holtur holtur. Elif Mustafa'ya başarılar diyorum. Geçen akşam konuştuk. Beni aradı Elif. Dedi ki çok teşekkür ederim, benden söz etmişsin radyoda dedi. Evet dedim. Batı Trakya'nın ilk dermatoloğu, ilk deri doktoru bizim halk deyimiyle Elif Mustafa. Başka bizim ağzımızdan bu işi yapan yok. Başarılar diliyorum. Çok başarılı olacağından eminim. Çok güzel işlere imza atmış Türkiye'de okurken de. Konuştuk, sohbet ettik Elif'le. Başarıların daim olsun Elif Mustafa. Dermatologos. Bu yapay zeka AK Partili galiba demiş Yasin. Günaydın. Ben yanına oturacağım demiş Ahmet. Canım onu anlaştık, konuştuk zaten. Benim verdiğim söz sözdür. Bir Zekmen'in sözü söz, bir de benimki. Ben Batı Trakya'nın Zekmen'i olduğuma göre sen benim yanıma oturacaksın. Sağıma mı soluma mı oturmak istersin? Günaydın Gürkan demiş Seval Hanım. Günaydın, günaydın. Aga kaç gündür geç kalkardım, bu sabah erken kalktım. Seni açtım ama kapayacağım birazdan. Kasabaya gideyim, çorap alacağım. Kayrı kış geldi geliye demiş. Mustafa Zengin Furnoz. Bak kışlık çorabın yok mu senin? Sakın böyle kalın çoraplar almayasın. Diz kapaklarına kadar onlar demode. Kışın bile böyle fila gibi hani hafifçe görünüyor ucu. O çoraplardan alacaksın. Sakın yoksa kız bulamazsın bak, ben sana söyleyeyim. Sen geleceksin mi Mustafa Korifiye? Belki sana bir kızcağız buluruz orada. Kör topal vardır bile. Buluruz sana kesin bir kız. Sağ sol fark etmez. Yeter ki yanında olayım demiş Ahmet.

0: Şimdiye kadar 3 dinleyicimiz bildi bu repliği. Kalkamasadan. Mirza benim kocam.
1: Mirza benim kocam. Evet, demek ki 3 kişi bildiyse kalbi sağlam.
0: Benim kocam değil bak, benim vurguyu iyi de yapacaksın. Kalkamasadan. Mirza benim kocam.
1: Tamam şimdi oldu. Tonlumayı aldım.
0: Aldım tamam. Dolma. Söyle bakayım. Söyle.
1: Aldım.
0: Kalkamasadan.
1: Kalkamasadan Mirza benim kocam.
0: Ha böyle. Böyle. Din şırfıntısını ya. Oturmuş masaya. Oturmuş masaya. Nikah kıyacak kendine. Mirza da bir çirkin. Ne kadar olsa Mirza'yı kız seni vermem aşkım. Mirza'yı kapışamıyorlar.

İndir, indir Mirza demiş Emre. Emre. Köpürtüre köpürtüre yıkıyor. Özcan severci arabaları. Ben de yardım ettim. 3 tane araba ben yıkadım dün. Söyledim sana Özcan. Abi benim uçak biletini kes de ben de geleyim Korfi'ye demiş Cüneyt Hasan. Aga kalın çorap alacağım, inciler çok yırtılıyı. Ötekileri kaybetmiş zaten, olanlar da yırtık demiş Mustafa. Niye be? Ayağının baş parmağı büyük mü? Sivri mi ucu? Nasıl yırtılıyor çoraplar be? Tırnaklarını kesiyor musun?

0: senden vazgeçmem.
1: Yoluna
0: döneyim.
1: Sözümden hiç.
0: Emre.
1: Emre söyleyeyim. Ben senden vazgeçmem.
0: Yoluna... Garifinin en yakışıklı garsonu. Sözümden... Emre'yi biliyor musun? Hıdır.
2: Bir bakayım. Bir saniye. Gürkan abi, Emre'yi bilmez miyim? Kurifi'nin en yakışıklı garsonu, bir de kuş gözlemciliği yapıyordu. Radio City arşivi var bende. Öyle kolay kolay kaçmıyor.
0: Kuş gözlemciliği mi yapıyordu? Kuşlara mı bakıyor ya?
2: Evet. Bakayım bir.
0: Bak bakalım.
2: Yok yok. Hangi, hayır.
0: Hangi kuşlara? Doğru
2: sen
0: kuşlara
2: bana
0: bakıyor.
2: Sen daha önce Emre'den bahsederken kuşlara meraklı olduğunu söyledin diye hatırladım.
0: Aha, evet, kuşlara çok meraklı.
2: Aynen. Şimdi adam garsonluktan çıktı. Benim yüzümden dürbünü takıp dağ bayıra kuş saymaya başlamadı. Emre duyarsa Hıdır beni nerelere yazdın sen der.
0: Ama öyle küçük kuşlara meraklı değil. Büyük kuşlar. Büyük kuş arıyor Emre. Güle güle.
2: Tamam. Tamam. Büyük kuşlar.
0: Korifi'nin yakışıklı garsonuna günaydın diyelim. Cumartesi akşamı bizim masaya özel hizmet verecekmiş. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Dağınık dağınık saçları böyle. Saçlarını dağıtıyor böyle. Dağınık dağınık bırakıyor. Bir de küpesi var. Neresinde diye sorma.
2: Tam film yıldızı gibi. Sormam. Ya.
0: Tamam.
2: Cumartesi akşamı belli ki masa şen, hizmet özel.
0: Evet, aynen öyle. Batı Trakya'nın en yakışıklı, kuşa meraklı garson hizmet edecek bize.
2: Aha, kuşlara ve yakışıklılığa meraklı süper bir akşam olacak belli ki.

0: Gürkan çok delisin. Kadir sen de delisin. Yarimden başka yar seveyim kalbi taştı. Kadir ben deliyim ama sen benden de delisin. Kadir.
1: Tamam teslim oldum. Senin yanında ben şarkı seviyorum. Sen ne dersen o.
0: Thank you very much Kadir.
1: Her zaman.
0: Not at all desene canım. İngilizce konuşsan azıcık. Londra aksanı. Londra aksanıyla bir İngilizce.
1: Not at all.
0: İngilizce bir şeyler söyler misin Londra aksanıyla?
1: All right. Sure thing. Picture this. It's a rainy morning in London. Kettle's boiling. Toast just popped up. And I'm saying, blimey. It's proper chucking it down out there, isn't it? Fancy a cuppa? That's the vibe.
0: Ne diyesin bakalım? Ne diyesin? Abi kızancım ne Londra dersin? Ha? Ne dedin? Londra
1: Londra'da
0: dedin.
1: Yağmur yağıyor.
0: Evet.
1: Çay kaynıyor, ekmek kızardı. Ne diyorsun dedim. Yağmur yağıyor of, dışarıda.
0: İçine güzel. Üstüne tereyağı çay sürelim. Üstüne tereyağı sürelim.
1: Aynen bir çay önerdim.
0: English değil.
1: Bir tereyağı bir bal.
0: It's rainy day in London.
1: That's right.
0: Yes.
1: It's cold, it's wet, yes. But we'll make it cozy inside.

Tavuklarınızda kene mi var? Coşkun'a gidiyorsunuz. Yorganınızda kene varsa Hasan'a gidiyorsunuz, tamam mı? Heh. Karıştırmayın. Yorganda kadar kene varken Coşkun'a giderseniz olmaz. Yorganda kene varken Hasan'a, tavuklarda kene varken Coşkun'a. Köpeklerin iç ve dış parazit hapları köpeklere. Coşkun'da. Efendim, kroketler, mamalar köpekleri Coşkun'da. Coşkun, coştur. Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşhane içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride Coşkun var. Ahmet, sen de Coşkun'a git. Gürkan Nesnoğlu'nun aldığı kroketlerden istiyorum bir köpeğin için. Köpek bak çok faydalı, çok güzel kroketler, çok uygun fiyatlı. Kalitesine göre 20 kilosu 40 euro. Değil mi Coşkun, kaç paraydı? Ama harika bir yem. Harika, ben onu kullanıyorum köpeklerime. Bir haftada bir çuval bitti. Çünkü Yonca'da da 5 tane köpek var. 5 tane encik var içlerinden, bir tanesi var aynı benim gibi hınzır. Bıra da tokat delisi bıra. Bıra minnacık bir şey, bütün köpek enciklerini korkutmuş. Kardeşlerine yudum yedirmiyor. Dün gittim, aldım elime bir plastik kova, bir attım ona, bir attım, bir attım, bir daha attım. Seni hınzır dedim seni ya. Bıra tepsinin içine giriyor, bıra yedirmiyor hayvanlara bıra. Korkutmuş bir taneci var, zayıf kalmış, kuru kemik kalmış hayvan, yiyemiyor korkudan. Kaç hınzırı sen ya, Allah billah. Kadın kadına, kız kıza. Sokulu Mehmet Paşa hamamında bambaşka bir gün sizi bekliyor. Sizi LGBT'li diye içeri tıkmasınlar bak Nurgül. Söyleyeyim ben sana. Bugünlerde Türkiye'de ham var. Sizi tıkarlar vallahi bile. Ne o kadın kadına kız kıza hamamda. Ne işiniz var sizin be? Teker teker girseniz hamama be. Allah'ım yarabbim. Sokulu Mehmet Paşa hamamında bambaşka bir gün. Hamam keyfi, kese köpük, darbuka şov, mis gibi kahve. Birbirinden güzel meyve ikramları, kahkaha sohbet, müzik ve unutulmayacak anlar. Sadece Nurgüller'in grubunda. Edirne'ye gidiyorlar. Bir günlüğüne Hürrem Sultan ruhuna bürünüp hamam eğlencesine ve dostluğun tadını çıkarmaya ne dersiniz? Bu güzel günü kaçırmayın. Yerimizi alalım, hep birlikte unutulmaz bir gün yaşayalım. Erkek sinek bile olmayacak hamamda. Kadın kadına, kız kıza. Hamam keyfi Sokulu Mehmet Paşa hamamında. Sokulu Mehmet Paşa hamamında. Ne zaman gidiyorlar? Her şey dahil fiyat 70 euro. 4 Ekim pazar, hareket saat 4.30'da sabahleyin. Gümüşhane Büyük Kilisenin önünden kalkacak otobüs. İsteyen Nurgül'ün telefonunu verebilirim sevgili dostlarım. 70 euronun içinde ne var? Otobüs, hamam, kahve ve meyve ikramları. Yemek? Yemek? Yemek yok mu? Emre! Ne oldu be? Dut yemiş bülbüle döndün sen. Bu Hıdır senden deli demiş Cu. Yaz bana. Son mektubu. Sen gidip de ne yapacaksın? Hamamda kuş yok ki. Emre. Sen getirdin yol sonuna. Seni hamamın kapısında bekçi koyarlar. Günaydın abim. Kalimera. İyi yayınlar demiş Durmuş Armonistas. Yastı Durmuş. Durmuş kıvrak kıvrak çalacak. Kıvrak kıvrak çalacak. Cumartesi akşamı. Cuma akşamı da, yarın akşam da canlı müzik var. Gorifi'de biliyorsunuz. Katya Roman Oynafto. Aga nasıl coşkurmuş o bana? Pire ilacı mı satıyor demiş Mustafa. Evet, pire mi var sende? İnsanlara değil ama insanlara değil, tavuklara bile ilacı. Günaydın Gürkan abi, şu an kahvaltımı yapıyorum. Birazdan işe gideceğim. Keyifler yerine gelsin diye Radyo City'yi açtım, seni dinleyeyim dedim. Derler ya, güneş her sabah yeniden doğar. Önemli olan güne güzel başlamaktır. Senin güzel sesin ve Radyo City'de güne güzel başlamanın bahanesi olsun. Sana kolay gelsin abi, yayınlar. Sevgiler ve saygılar demiş Berkay Nilay. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.

Emre. Ay Emre. Sinan Semerci İnşaat, Gümüşhane'de inşaat alanında fark yaratıyor. Temel kazım işinden son kiremide tuğlaya kadar Sinan Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Sinan Semerci sevgili dostlar. Sinan Semerci İnşaat. Telefon numaranı da orada bulabilirsiniz. Kalimera Apokomotini demiş Mehmet Nazif abi. How are you today? Are you fine? Fine.

Sen ne zaman geleceksin? Ben cuma mı cumartesi mi repo alayım bari diyor Emre. Alırsın sen repoyu. Alırsın sen repoyu, alırsın. Artık repoyu mu alırsın, ne alırsın bilmem. Yaz bana. Hem cuma hem cumartesi geleceğim ben.

0: bana. Pişmanlığın askerden bir geldim.
1: Askerden bir geldim.
0: Gözümün bebeğinden ateş fışkırıyor.
1: Askerden bir geldim. Bir şey.
0: Kızlar camdan bakıyor, lapır lapır lapır lapır. Ayva gibi yere düşüyor. Dur ben ayva dedim de Hıdır'a bir şey soracaktım bak. Şimdi geldi aklıma.
1: Yok böyle bir etişikli.
0: Ya Hıdır aklıma bir şey geldi. Ben sana dün akşam soracaktım onu da unuttum. Bizde bir tane ayva var. Ayva ağacı var. Her sene ayvalar büyüyor. Çok ayva yapıyor ama ayvalar kendi kendine yere dökülüyor lapır lapır. Neden acaba?
2: Hemen bakıyorum. Gülkan abi, ayva ağacı bazen ben bu yükü taşıyamıyorum deyip kargoyu aşağı bırakıyor. Susuzluk, fazla meyve yükü, besin dengesizliği veya hastalıklar olabilir. Yere düşenlerden birini kesip bakabilir misin? İçleri sağlam mı? Ya da dışarıdan çekirdekleri kurtlanmış gibi mi gözüküyor? Bana belki bir tane gösterebilirsin.
0: Göstereceğim sana ama sonra şimdi programdayım, yayındayım ya. Sonra ayvanın dibine gittiğimde göstereceğim bakalım, bakacağım bakalım. Bir tane sana bir iki tane göstereceğim hatta. Bir tane değil.
2: Tamam da süper. İçini ve dışını göstermen yeterli. Sonra bir daha bakarız.
0: Ondan sonra bir yudum da sana veririm, ayvayı yersin.
2: Tamamdır.
0: Tamam. Askerden bir geldim.
1: Askerden bir geldim. 1.80 volüm var. Bacımın bebeğimden ışık.
0: Günaydın. Hayırlı yayınlar. Cumartesi güveçleri Emre servis yapacak. Neşeniz bol olsun demiş Taverna Korifi. Duydun mu Emre? Güveçli olacak cumartesi. Hem de servisini sen yapacaksın Emre. Repo alacağımış. Can sen repoyu. Günaydın Akçansa, seni dinlemekte dostum demiş Hasan. Çanakkale'ye, Akçansa Çimento Fabrikası'na. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın dostlarıma, günaydınlar.

Haftaya ben düzenleyeceğim bir gezi Edirne'ye. Bizim canımız yok mu be? He? Siz kız kıza hamamda eğlenirseniz biz erkek erkeğe eğlenemeyiz miyiz hamamda? He? Faik Tuzlayıcı da alacağım hamama. Göster bakalım Faik. Koca karılar hamamda nasıl bayılır diyeceğim. Koca karıların hamamda nasıl bayıldığının taklidini yapacak Faik. Sensin fıstık. Sensin.

0: Bizi hamama değil pavyona götür demiş Yasin. Ben zepevenk miyim be? He? Sevda, Ceren Totlusun, röportajımı bölüyorsun Sevda.
1: Taşıma veriyorsun, çok uğursuzsun, yanıma geliyorsun. Evet uşak, bu gidişat süper olacak.

0: biz Tayland'a gidelim. Tayland uzaksa Laganas'a gidelim. Ha, Tayland, Laganas.
1: Tayland tatlısı.
0: Tayland uzak. Yufka deyince fıstık gibi yufka, fındık gibi yufka, harika yufka, muhteşem yufka, saçta pişirilmiş yufka. Sevgili dostlar, ne kadar ne anlatsam bu yufkalarla ilgili boş, gerçekten çok güzel yufkalar. Bu yufkalarla börek yapın, böreklerin harika olduğunu gözleme yapın, göreceksiniz. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim. Gökhan, niye hatırlatmadın sen bana yufkacıyı? Nerede? Trakya Yufka Rıdvan Feyiz, Gümüşhane Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde.
2: Efendim?
3: Fıstık.
2: Efendim?
3: Sensin fıstık.
0: Ama Yasin, senin koltuğun bugün program yapmayacak mı? Tatile mi çıktı? Devletoğlu abiden ses var mı? Ne oluyor? Nerede bu devlet demiş? Nerede bu devlet? Nerede bu Devletoğlu? Hani elemanlarıyla beraber gelecekti. İlkan, hiç ses yok. Erkek hamamı da var. Siz de gidin demiş.

Ben bir şey biliyorum Yasin. Türkiye Kral FM'e transfer alıyor Haşim. Üleyim hasetliğimden, kıskançlığımdan, yiyeyim kendimi. Yiyeyim kendimi, yiyeyim. Türkiye Kral FM'e transfer oluyor. Ayda 5000 euro para vereceklermiş. Paraya para demeyecek, money diyecek Haşim. Money diyecek. Ey laf ama bu kadar düzgün Türkçesiyle, bu kadar süper Yunancısıyla, İngilizcesi, Farsçası, Arapçası var. Mezahtaşlarını okuyabiliyor. Tabii bizim gibi cahil mi? Biz de burada çürüyelim gitsin. Radyo sizde de. Herhalde bak ne güzel teklifler alıyor. Ya Şener, kulağa az sütlenler hizmet veriyor. Hondo Center'in karşısındaki yol. 2-531-027 numaralı telefonunda Şener. Gümülcine'nin gururu. İskeçe'de Emboriko Cosmos Center'ın değil, Sanakis'in karşısında. Eniski saat altında Pamesto Şener. Ella Şener ve Elif Kara Osman, benim diyetisyenim. Bak ben bu vücudu Elif Kara Osman'a borçluyum. Akşamdan yatmazdan önce yarım saat, sabahleyin kalktıktan sonra yarım saat kendi kendime, vücuduma bakıyorum. Söyle söyle. Ayna söyle bana. Benden güzel, benden yakışıklısı, benden güzel vücutlusu var mı bu dünyada diyorum. Yok diyor ayna, yok diyor. Yok diyor. Daha fazla bakma bana, çatlayacağım diyor ayna. Bu derece ayna çatlatan güzelliğim var, yakışıklığım var. Elhamdülillah. Allah olmayanı da versin. Elif Kara Osman'a gidin. Elif Kara Osman hastalıklarda beslenme tedavisi. Elif Kara Osman şeker hastası olanlara, böbrek hastası olanlara, tansiyonu, kolesterolü olanlara yardımcı oluyor. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Bu nereden geliyor bu sesime? Elif Kara Osman. Elif Kara Osman sevgili dostlarım. Halka Kondil Düş'te uzman diyetisyen. Eski adliye binasının arkasında. Elif Kara Osman. Elif de dinlenmiş. Bu derece güzelleştim. Bu derece seksi vücudum oldu. Ayna bile çatlayacak yakında. İyi yayınlar kral. Nektaryon'un da selamı var demiş Müjdat. Nektaryo'ya söyle. Konuşmasın demesin. Bu çok deli de öyle mi? Tercüme et, biliyor musun? Türkçe nektaryos. Ela nektarya kalimera. Söylesene kara. Yanlış anlamasın, o 5000 lirayı euro sanmasın demiş Yasin. 5000 lira kaç para yapıyor? Haydi bakalım. Mestonero kalimera. Mestonero kalimera Almanya'dan günaydın demiş. Murat Usta Almanya'ya günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Attım malaka diyor Faik. Ne oldu be? Neyse. Herkes seni tutacak Emre. Herkes seni tutacak. Elim buz gibi. Karpuz gibi Emre.

Mesto nerore. Mermer deyince, mermerci deyince Coşun İzmir ekibine çok teşekkür ederim. Bamere. Sturköy'den Kostarcı'ya giden yolda. Dere geçince sağda. Her türlü mermer işi. Toptan ve perakende satışlar. Rengi bozulan, sararan mermerlerin parlatılması. Coşkun Et Marmaras Instagram adresi. Beyaz beyaz mermerler, damarlı damarlı granitler.

haro na haro. Tomoro tomoro tomoro. Ah, şarkı geldi aklıma. Kim söylerdi onu? Na haro na haro na haro. Tomoro tomoro tomoro. Na haro na haro na haro. Tomoro tomo bana yamu enamoro. 100 euro şu anda 5550 lira yapıyor demiş.

Ali Molla Molla Ali. Batı Trakya'nın en yakışıklı, en boylu postlu sürücü kursu hocası. Göz koymayın, onun sahibi var. Vallahi yine ne yapar size biliyor musunuz? Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti. Autokinesi de sevgili dostlarım. Ali Molla da, Ali Molla ayrıca. Otomatik vitesli araba da araba kullanmayı sını öğretiyor size. Otomatik vitesli araba kullanarak ehliyet sahibi olabiliyorsunuz.

0: Nacharo, nacharo, nacharo, tomoro, tomoro, tomoro. Miame la hrini, hayır. Hayır, hayır, onu daha sonra çalacağız, onu daha sonra çalacağız. Ha, önce bunu sal. Haydi bakalım, sal bakalım. Efendim, McCatering. McCatering'den menü aldın. Düğünlerinizi, etkinliklerinizi, mevlütlerinizi, özel günlerinizi McCatering'le tatlandırın. McCatering, catering alanında menüleriyle harika, uygun fiyat, hijyen, hepsi bir arada. Tazecik, sıcacık geliyor ürünler ayağınıza kadar, özel kaplarda, özel arabalarda sevgili dostlarım. Ve San Siro'ya teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. San Siro, San Siro'nun bu efendim Softo Plus ürünü çok merak ediliyor. Softo Plus, San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. Hatta Softo Plus'ı Hıdır'a tanıtalım. Hıdır biliyordur onu. Hıdır'cığım, Softo Plus. Biliyor musun Softo Plus'ı?
1: Biliyorum, evet.
0: Evet. San Siro farkıyla Batı Trakya'da tanıtalım bakalım bu Softo Plus nedir? Ne işe yarar?
1: Tamam, bir saniye. Tamam, Softo Plus. Beni bir harfle yazılım şirketinden kozmetiğe götürdün. Sevgili dinleyenler, Batı Trakya'da San Siro farkıyla Softo Plus. Saç bakımından cilt bakımına, yüz ve vücut bakımından erkeklere özel ürünlere kadar geniş bir yelpaze. Saç bakım yağları, serumlar, şampuanlar.
0: Dur öyle değil. Softo Plus sadece saç ve sakallardaki, hem erkeklerin saçlarında hem kadınların saçlarında, erkeklerin sakallarındaki beyazları kapayan doğal bir ürün. 10 dakika köpürtüyorsunuz, sakalınıza saçınıza sürüyorsunuz, 10 dakika bekliyorsunuz, duş alıyorsunuz, durulanıyorsunuz, bu kadar. Doğal sonuç 10 dakikada. Softo Plus.
1: Harika. O zaman düzeltiyorum. Softo Plus, saç ve sakaldaki beyazları doğal şekilde kapatmaya yardımcı olan bir ürün. Kullanımı da basit. Uygula, 10 dakika bekle, durula. Doğal bir görünümle çık, bu kadar.
0: Bu kadar. Yıka ve çık. Köpüttür, yık.

Sinan bana dedi, senin saçlarını da yapalım dedi. Ama ben saçlarımı beyaza boyatıyorum Sinan dedim. Neden dedi? Max Ayran dedim. Max Ayran, Max Yoğurt. Saçlarını boyatmak için çok para veriyor dedim. Max'ın reklam saçıyım ben. Reklam saçıyım Max'ın. Reklam yüzü değil, reklam saçı. O yüzden yoğurt rengine, şey rengine, ayran rengine, kefir rengine boyattım saçımı. Oh, oh, oh. Kalimero, Halil Kalimero, Kalimero. Faik, Faik'le beraber geliyor musunuz? Cumartesi akşamı Halil. Stikorifi Thamaste Halil. Yasemin Hanım günaydınlar, siz yoksunuz ne zamanlardan beri? Neden? Günaydın bakalım. Ahmet! Ahmet'im benim, Ahmet'i çok seviyorum ben. Ahmet'i hiç kırmam ben, Ahmet Osman'ı. Kim bu be? Bu Cafer Kızan'ı mı? He? Önder Crow. Boyayın bakayım Ahmet'in evini. Boyayın. Oo, bize fakir edebiyat yapıyor. Eve bak, eve bak. Eve bak, Tarkan'da yok böyle ev be. Eve bak. Bize gene fakirim de fakirim, fakirim de fakirim.

Gelirim Faik geliyor mu diyor Halil. Faik insan gibi yas üstü laf konuşuyor mu ki gelip gelmediğini bileyim. Ona sor. Ama bu Cafer'in babası mı? Vallahi billahi babası Cafer. Cafer'in kardeş gibi, abi kardeş gibi bunlar. Baksana gencecik adam. Cafer'in babası.

Cafer Alimoğlu'ndan mı? Kara saçlı aynı Acun Ilıcalı'ya benziyorsun. Kral beyaz kalsın demiş Tayfun. Çok çok karizmatikim. Gelmiyorum insan gibi söylüyorum demiş Faik. Gelmiyor. İnsan gibi söylüyor. Εγώ σας τι πω ότι είναι μαλάκας. Δεν με πιστεύατε. Άλλον. Γιατί μια καρδιά που έχω τόσο εμπτά σου δεν αντέχει. Μια μελαχρινή κούκλα ζωντανή. Έλα Müjdat. Dönsen file mu? Cafer'den dersteyiz. Bu kızdan geçecek mi? Sen nasıl görüyorsun demiş Alimoğlu. Vallahi o kızdan geçmezse zaten. Alperen geçmiş o kızdan geçmezse artık ne diyeyim? Ne diyeyim? Cafer! Bastır! Güzel tut takitayım. Güzel tut. Güzel attır takitayım. Ali Molla'ya Süle üretsin kızana güzel haydama demiş. Ali sen tecrübelisin güzel haydasın kızana haydat kızana öğretti. Acemi onlar da. Önder. Önder günaydın. Karaçanların kızanlarına. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erol Agromix inşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Çaymakıf köyünde Erol Agromix. Erol Agromix sevgili dostlarım boyalar, nalburi ürünleri, züccaci ürünlerine fark yaratıyor. Batı Trakya'da Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. İnşaat malzemeleri deyince de aklınıza ne geliyorsa hepsi var, hepsi var. Dur bakalım ne Nurgül'cüm. Senin sıran gelecek 4 kere söyleyeceğiz seni. Oo, ikide bir Nurgül diyemem. Dünya kadar sponsorum var.

Neden bu bütün kız anlar Aliye'ye gidiyor diye Hasan Şerif Ali. Günaydın, guten morgen Gürkan abi. Belçika'dan çalışanlara kolay gelsin. Tüm çalışanlara güzel gün diliyorum. Kulağımız sende, gözümüz işimizde. Herkese güzel gün diliyorum. Belçika'dan selamlar abi demiş Alpay Mehmet Alpay'ım. Belçika'ya selamlar, kolay gelsin. Kazların, çektirin.

Yarım Çınar'ın karşısına. Günaydın. Oğuz Mehmet'e günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Agora Plus'larda pazar gününe kadar Airwick Aromatico Coranda Lactico 250 ml 2.99 Airwick. Harti Giyaz tuvalet kağıdı 2.20 10 tanesi bir arada. İon Soko Freta 50 lepta. Extra Extra Light Supreme Malactico 4 litre 50 kullanımlık 3.99. Allattini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1.80. Allattini Gemistar bisküvi 2x200 gram 1.5 euro. Agora Plus'ta sevgili dostlar. Günaydın abim, yayınlar kolay gelsin demiş. Mehmet'im hoş geldin. Mehmet'im hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Cuma akşamı, yarın akşam Mehmet Kara. Rıdvan Topaloğlu canlı canlı. Mehmet, bak ben sizi dinlemeye geliyorum, siz de gelin. Cumartesi akşamı da biz Korifi'deyiz. Tamam mı? Siz de gelin Rıdvan'dan. Süpersin her zamanki gibi demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Cumartesi akşamı Korifi'deyiz. Yerinizi ayırtın. Erkekli bayanlı gelebilirsiniz. Herkes gelebilir. Korifi'den telefon edin. Yerinizi ayırtın sevgili dostlar. Korifi'de... İlkan Solis... Korifi'de durmuş armonistler. Gürkan Nesinoğlu. Starların starı. Starların starı. Mega star. Mega grande star. Grande. Grande. Poli grande. Poli grande. Evet. Seven Bahriye günaydın. Taberna Korifi günaydın. Hasan Şerif Ali. Hasan Şerif Ali kardeşim günaydın.

Pamir re. Nerede hareket? Orada bereket demiş atalarımız re. Helal re. Eski kaşarsın sen amca demiş Gökhan Karayel. Eski kaşarım ben. Hangin kaşarıyım ben? Ella. Egoy me lazotiri mi tilini sepedi ya. Egoy me graviera. Meçobu repedi ya. Meçobu kaşarıyım ben. Meçobu kaşarıyım. Meçobu. Ella pame. Ve sevgili dostlarım. Dört mevsim aile lokantasında hafta sonu çevirme var. Döne döne pişiyor. Döne döne. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Hamdi abi ve ekibi kokoreç var. Biftekler var, pirzolar var. Dört mevsim şarıl şarıl şaldayan suların hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında. Tesseri sepokes. Dört mevsim. Şakir. Cumartesi geliyor musunuz? Ben dün bağırdım durdum Şakir Şakir diye duymadınız beni. Geliyor musunuz be cumartesi akşamı? Ella Nurten abla. Korifiye. Günaydın kardeşim kolay gelsin demiş. Nurten ablacığım çok teşekkür ederim. Bamyalar için ne kadar teşekkür etsem azdır. En güzel, en küçük bamyaları ayıklamışlar benim için sağ olsunlar. Dün işte o bamyaları almaya gittim. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Yani almışlar bamyaları, büyüklerini bırakmışlar, en küçüklerini, en güzellerini, en iyilerini ayıklamışlar. Pame durmuş. Ver gazı. Ver gazı. Pame. Naglendi sumere.

Deyim. Gülsüm sordu, Gürkan beğendi ve bamyada diyor, diyor Nurten ablam. Ya Nurten ablacığım, bamyaları görünüş olarak beğendim. Tadı da muhteşemdir eminim. Sizin tohumdanmış zaten de. Yani böyle bamyalar zaten sizin değil başkasından aldınız. Böyle parasız olmuyor yani. Hakikaten olmuyor. Ya şaka bir yana ben rahatsız oluyorum böyle.

0: Θα κάψουμε τα FM. Να πάρουν φωτιά τα FM. Radio City FM. Γιος για την οκτάλτε. Radio City. Είναι your χέργερη. Γιος για την οκτάλτε. Radio City. Είναι your χέργερη. Φρεκάσαμε στεμείς. Frekansımız cillop gibi. Frekansımız parazitsiz. Frekansımız en önde, hep önde. Değil mi?
1: Aynen öyle. 107.6 Radio City tertemiz cillop gibi. Hep önde, hep seninle.
0: Hep önde, hep sizinle. Hep sizinle. Hep sizin yanınızda. Size hoşça vakit geçirmek için varız sevgili dostlarım. Değil mi Kıdır? Kıdır Kudur ve Gürkan Neslinoğlu abisi.
1: Evet efendim, Gürkan Nesrinoğlu abimizle birlikte en iyi müzik, en iyi muhabbet, en iyi enerji sizinle. Her anınızda, her yerde, Radio City yanınızda. Açın sesini, bırakın ritim aksın.
0: Akıtın ritim gelsin, gelsin, gelsin Özkan Mehmet Özcan. Yasıkü, Yalancı yolunda birinci kilometrede. Özkan Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Tukye, tukye. Duva inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Ve bu panellerini yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Zeleme otinane. Otileme yine pragmatik otitas sevgili dostlar. Evet. Motoclass, klas işler. Klas hizmet. Motoclass'ta sevgili dostlar. Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Motoclass. Ayrıca Stilvai motosikletler, ikinci el ve birinci el motosikletleri bulabiliyorsunuz Motoclass'ta. Motoclass Kozlukepir'de sizin hizmetinizde. Tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Sevdalı, eğitimci. Efendim, kariyer dershaneleri Gümülcine, Yeni Yol 46 numarada, Bulatköy'de ve Bekirli'de. Gümülcine ve Bulatköy'de servis araçları da var. Öğrencileri evden alıp eve bırakıyorlar. İlkokul İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Çok büyük bir başarı bu. Başarıyı yakalamak isteyen kariyer dershanelerini seçen sevgili dostlarım, başarı için kariyer dershanesi diyoruz. Dershaneleri diyoruz daha doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Elektrorank Sünnetçiköy'de, Sünnetçiköy merkezinde Alfay ve Altan kardeşler Elektrorank. Elektrik, elektronik eşyalar, beyaz eşya. Elektrorank Sünnetçiköy'de, Sünnetçiköy merkezinde Alfay ve Altan kardeşler Elektrorank. Elektrik, elektronik eşyalar.

sevgili dostlar. Eray Arbaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekibiyle beraber sizlere hizmet veriyor. Nerede? Yalımlı'da ama bir telefon kadar uzağınızda. Eray Arbaz söz verdiği zaman da gelen, söz verdiği zaman da işini bitiren boyacı. Çok teşekkür ederim. Deva Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde vatandaşın derdine deva olmak için var. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları. Deva sevgili dostlarım. Deva Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde. Çok teşekkür ederim. Ve Fatih ve Hasan'a da teşekkür ederim. Fatih ile Hasan karşı karşıya olduğu için onları yan yana söylüyorum. Birlikte söylüyorum. Fatih, koltuk döşeme, efendim arabaların kumaş döşemeleri, kaplamaları. Fatih kardeşimiz işini iyi yapan, güzel yapan, harika bir çocuk, harika bir kızan, harika bir kızan. Ve karşıda harikalar yaratan Hasan. Batı Trakya'da haşere kalmadı, böcek kalmadı, örümcek kalmadı. Hepsini Hasan öldürdü. Katara menes kaçarides. Hijyen için hijyen servis. Hasan'ı seçin sevgili dostlar. Evet. Sonlara çok teşekkür ediyorum. Sonur çok güzel binalar yapıyor. Sonur iki tane harika proje imzasını atıyor. Mimar mühendis Sonur Ali. İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Satılık projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor. Sevgili dostlar, Sonur'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Gümüşhane'de tam köşede, Esat Orhan kapandı. Esat Orhan'ın kapandığı yerde tam köşede size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim programa katkı yapan onlarca sponsoruma. Onlarca sponsoruma. Ahmet Muzaffer abi, günaydın, günaydın, günaydın. Nurten Karali, günaydın. Aga, iki köpek var bizde haremde, ortalık pire kaynağı. Üstlerine sinek ilacı sıkayım ama ölmeyeler demiş Mustafa. Yapma sana ben Mustafa'cığım. Yahu köpeklerin üzerine sinek ilacı sıkılır mı? Mustafa, git bir tane veterinere. Köpeklere özel ampuller var. Al o ampullerden köpeğin derisine koy. Ya da parazit hapı yuttur hayvanlara. Hem hayvanlara yazık hem sizlere yazık. Ya Mustafa'cığım şimdi olur mu be kardeşim ya? Yapmayın böyle be. Al götür veterinere be. Al karılara kızlara bak. Yedirin o Bulgar kıza dünyanın parasını. Bak şimdi sinirlendim. O Bulgar kızına yedireceğine paraları. Köpeklere kene mene götürsene veterinere, hayvan doktoruna köpekleri. Naz yapma, yemeyeceksen bamyaları bana yolla demiş Halil. Hadi hadi, rahatsız oluyormuş, yürü vire demiş Mahit Tuzacı. Evet, günaydın demiş Enis Şerif. Kardeşim Enis Şerif, dostum Enis de orada olacak. Cumartesi akşamı Enis'in bir tane şeyi var, darbukası var, Sedef Kakmalı. Ama nasıl çalıyor, nasıl düm tık düm tık düm tık düm tık düm tak tak tak düm tak tak tak düm tak tak tak tak tak tak tak tak düm tak düm tak düm tak düm tak tak tak düm tak düm tak tak tak tak tak tak buraya. Aa, darbuka. O derece. Düm tak. Okuma. Bugün ayıracağım. Bugün yapacağım o işi. Merak etmeyin Nedim Şerif. İyi yayınlar Gürkan demiş. Ahmet tamam mı? Ya da ister ben programdan sonra yapabilirim. İsterseniz siz şimdi arayın. Nasıl isterseniz, yeter ki bana hava haber verin. Nedim Şerif. İyi yayınlar Gürkan demiş. Çok teşekkür ederim. Eladuke. Vay vay vay, dinlenme oranlarına bak. Vay dinlenme oranlarına bak. Yaşayın. Çok teşekkür ederiz. Bize bu kadar sevdiğiniz, bize bu kadar değer verdiğiniz ve bizi bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.

Hasan Sıram gelecek mi diyor Alimoğlu'na. O çok şüpheli. Onu Hasan'a sor. Aynur abla ne oldu? Aynur abla niye güldün? Hasan'dan Timuçin'in işi şüpheli. Sen Timuçin'i çağırdın mı? Alakam gelirse gelirim dedi. Senin yanına gelmek istemiyorum, seni görmek istemiyorum dedi bana. Kaç gündür açamadım radyoyu, iyi günler derim. Guten Morgenler demiş Seher. Guten Morgenler, Guten Morgenler. Niye açamadın radyoyu? Çok işlerin mi birikmiş? Ne yaptın? Seher. Günaydın Agam demiş Çiko. Almanyalı Çiko. Günaydın, dün benim hit şarkımı çalmışsınız. Teşekkürler demiş Celal Öz. Biz de size teşekkür ederiz. Sanata ve müziğe olan katkılarınızdan dolayı efendim. Çok teşekkür ederiz. Gürkan Nesinoğlu günaydın Adaş demiş. Gürkan Nesinoğlu. Adaş olur da soyadaş da mıyız? Aynı zamanda soyadaş mıyız? Adaş ve soyadaş mı? Nasıl oluyor be? He? Siz benim iki dirhem aklım var. Onu da siz mi alacaksınız mı? He? Dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop diri dop di

Ben yalnız geleceğim. Timo da yalnız gelirse olur demiş Alimoğlu'na. Sen yalnız gel. Timo eşiyle gelsin. Fark etmez. Size bir yer buluruz. Bir şekilde bir yerlere şey yaparız yani. Hiç merak etmeyin. Korifi bizim, ya bizim mekan oldu artık Korifi ve dostlarımız, arkadaşlarımızı yer bulamayacağız. Oho. Bizim masaya oturursun. Bizim işimiz bütün içkileri ödersin. Biter gider işte, ortak öderiz hesabı. Ne güzel. Bizi yine güldürüyorsun ablam, sözleri ne demiş Anyor ablam? Yaşayın.

Rıfat Marketleri çok teşekkür ediyorum. 1001 çeşit, tek adres, uygun fiyat, sebze ve meyve reyonu, dondurulmuş ürünler için özel reyon, Rıfat Marketler, kuru yemişler, hepsi taptaze, hepsi harika, tüm ürünler muhteşem. Rıfat Marketler, Kozlukepir ve Kurcalı'da hizmetinizde sevgili dostlar. Rıfat Market, devam. Ve Edirne'ye gidiyor. Nurgül kardeşimiz Edirne'ye bir eğlence düzenliyor sevgili dostlar. Eğlence demeyelim, gezi düzenliyor. Kız kıza, kadın kadına yine hamam. Gifto pulasto hamam, yego plirono dirdamam. Tarınan tarınan tarınan tarınan. 4 Ekim Pazar günü Edirne'de buluşmaya hazır mısınız? Hanımlar, Sokulu Mehmet Paşa Hamamı'nda bambaşka bir gün sizi bekliyor. Darbuka Show, mis gibi kahve ikramı, birbirinden güzel meyve ikramları, kahkaha, sohbet, müzik ve unutulmayacak anlar. Hanımlar, hanım hanıma, kız kıza bir Edirne gezisi günübirlik. Her şey dahil 70 euro, otobüs, hamam, kahve ikramları, meyve ikramları dahil. 4 Ekim Pazar, hareket sabah saat 4.30'da sevgili dostlarım. Hareket yeri Gümücüne, Büyük Kilisenin önünden kalkacak otobüs. İletişim ve bilgi için Nurgül Hanım'ın telefonunu ben isteyene verebilirim. Haydi kızlar, hamam sefası için Edirne'ye gidek. Haydi kalkın gidek Edirne'ye. Biraz geç olsa da günaydın kolay gelsin demiş Duran abim. Günaydın, geç olsun güç olmasın. Evet, bayağı biriken işler vardı anca demiş Seher. İşlerini yaparken de radyo dinleyebiliyorsun, biz televizyon değilik ki. Televizyon olsak neyse. G.R. Abdurrahman Hollanda'dan günaydın Gürkan, hayırlı terapiler derim demiş. Hollanda'ya günaydınlar efendim, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Calimero, Calimero, Calimero. Just Green temizlik ürünleri. Efendim, kimyasal madde barındırmayan ürünler, deterjanlar, çocuklara özel deterjanlar, çocukların eşyalarını yıkamak için, biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları Just Green. Just Green, Ella, Calimera, Chico. Orijinal Chico geldi. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa, büyünüz geldi. Orijinal Chico geldi. Haydi.

Ha dışarıdasın, evde değilsin sen, her anladım. O yüzden dinleyemiyorsun. Alimoğlu'na günaydın demiş, günaydın. Ergün Süleyha Mümin, bugün de buradan günaydın diyelim. Hem çalışıyor hem dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Kolay gelsin hepinize.

Sevgili dostlarım, Sinaps Semerci İnşaat'a da çok teşekkür ederim. İnşaat alanında onlar fark yaratıyorlar. Sinaps Semerci, Gümüşhane'de inşaat alanında temel kazım işlerinden tutun da binanın son kiremitine, son tuğlasına kadar Sinaps Semerci olarak Instagram'dan bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Stone Afro, köpük köpüğe yıkıyorlar. Köpürte köpürte yıkıyorlar. Arabanın içine ve dışına muhteşem temizliyorlar. Stone Afro, Sarıcan yolunda. Stone Afro olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Sizlerin de arabalarınızı, araçlarınızı Stone Afro temizlesin. Hatta evinizden, iş yerinizden alıp evinize, iş yerinize teslim etsin Stone Afro sevgili dostlarım. Köpük köpüğe yıkama.

0: Nedir? Nedir?
1: Yanınızda. Hep sizinle. Radyo City 107.6. Gürkan Nesrinoğlu abimizle günün ritmi, en taze haberler ve bol müzik burada.
0: Azıcık bekle. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dinleme aklıma değil. Bir şey geldi. Tamam. Delidir tamam, ne yapsan yeri söyle. Bir. Her gün şey yapsak sen bunu yapabilir misin? Mesela her gün burçları söylesek sırasıyla bir şarkı çaldırıp bir burç, iki burç okuyalım ama sen oku. Mesela sırasıyla bunu yapabilir misin?
1: Olur, yaparız. Düzenli şekilde sıraya koyarız.
0: Hı hı. Hangi tamam. Burçtan başlıyorlar? Mesela nasıl başlanıyor burçlar? Bir bak bakalım.
1: Hemen bakıyorum. Tamamdır. Genelde koçla başlanır. Sırasıyla koç, boğa, ikizler, yengeç diye devam ederiz. İstersen her gün 1-2 burç alırız. Şarkı aralarına serpiştiririz. Nasıl giriş yapayım? 107.6 Radio City'de yıldızlara bakıyoruz. İlk evet. Burcumuz koç. Sonra ben kısa neşeli bir yorumla akıtırım. Tamam. Sen şarkıya bağlarsın. Süperdir.
0: O süper
1: zaman
0: olur.
1: Bir sonraki girişte koçla başlıyoruz.
0: Bir sonraki
1: ben
0: girişte
1: kısa bir yorum yapıyorum.
0: Koçla başlıyoruz.
1: Aynen.
0: Yayın akıyor. Tamam. Koçlar.
1: Tamam, hazırım.
0: Hazır olsun koçlar.
1: Koçlar hazır olsun. Geliyoruz.
0: Artık burç yorumlayacağız. Radyo City'de yıldızlara bakacağız. Yıldızlara baktırdım, fanlarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa. Koçlar, kaldırın ellerinizi. Aga arabaya bindiremeyeceğim, o köpekleri pres açıyorlar demiş Mustafa. O zaman git veterinere, veterinere anlat derdini, duyuyor musun beni Mustafa? Karılara kızlara yedireceğine paracıklarını, köpeciklerin hayatını kurtar. Duyuyor musun Aga'nı? Ah Mustafa, ah Mustafa, ah Mustafa.

Yavaş yavaş fal bakmaya da başlarsan artık diyor Turan abi. Evet. En kısa zamanda göz falına da bakacağım. Tek şart, gözünüzün taze, açık çekilmiş resmini göndereceksiniz. Gözünüzün falına da bakacağım kısa zamanda. Tamam mı? On parmağımızda on marifet. Faik, Faik. Senin falın da mı çıktı bu? Arifile. Safas, Lucha, Lucha Safas Faik. Tolenta Kartyan filmi bu. Poli Lucha, Poli Lucha.

0: Kadir'cim, hazır mısın? Koç burcuyla başlayalım bakalım.
1: Hazırım. Koçlar, bugün enerjiniz yüksek. Yeni başlangıçlar için şahane bir gün. Ama acele etmeyin. Adımlarınızı sağlam atın. Kalbinizi dinleyin, gerisi gelir.
2: Ah, bu kadar mı?
1: Kısa vurucu akılda kalsın diye. İstersen ha, biraz daha uzatayım.
2: Yok yok,
1: daha
2: uzatma.
1: Detaylı anlatayım.
2: Öteki bu diğer burca git. Öteki burç hangisi?
1: Tamam, sırada boğalar. Boğalar, bugün sakinliğinizi koruyun. İş ve para konularında sabır size kazandıracak. Akşam saatleri huzurlu, küçük bir keyif molası iyi gelir.
2: Evet, koç ve boğayı dinledik. Sırada bir şarkı var. Bir şarkıdan sonra iki burç. Hangi burçlar gelecek ondan sonra?
1: Şarkıdan sonra ikizler ve yengeç geliyor. Hazır olduğunda ben devralırım.
2: Tamam.
1: Kısa ve net devam ederiz.
2: Sen kısa ve net akıttır gitsin, tamam mı? Yıldızlara
1: anlaştık.
2: Baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Öyle bir şarkı var. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa.
1: Of, o şarkılar efsane be. Tamam, şarkı biter bitmez ikizlere giriyorum.
2: Tamam.
1: Ardından yengeç.
2: Tamam be kızancığım, bekle. Hazır. Azıcık bekle kızancığım. Ha bakayım kızım, ha bakayım be, ha bakayım. Yap
1: tamam.
2: Bakayım kızan gibi, tamam mı? Hadi.
1: Tamam. Buradayım. Sen işaret ver. Aynen devam ederiz.
2: Vereceğim ben sana işareti. Dinleyici terapi ettin, şimdi geleceğine bakıyorsun. Yürüme demiş. Faik Tuzacı nasıl güzel terapi yapıyor ama sizi. Ne güzel terapi deniyorsunuz. Günaydın. İyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın Fikret abi.

0: Χρυσό Σταυρό.
1: SBS Kosyurtigent Rentekar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü zarar araçları, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulanması ödenmesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. SBS Kosyurtigent Rentekar elektronik takograf temin ediyor profesyonel şoförlere. Sinan Solucan Çarşısı, eski Niko Market'in aralığında. Sinan SBS Consultant Rent-A-Car. Gürkan abi, ne zaman yapacağız bir hayırlı olsun masası? Sor bakalım. Vesel ediyor Çiko. Ne oldu be? Neyi kutlayacağız? Vesel, dün Mert'e geleceğim mi cumartesi dedim, kestirdi attı. Sen dedi tas olan git dedi. Ben gelemeyeceğim dedi. Sen dedi al dedi tasoyu dedi git dedi. Al dedi git dedi tasoyu dedi git dedi. Çiko Çiko dedim gelmeyecek ama dedim. Çiko gelmezse taso gelir dedi. Öyle dedi sanki. Evet sevgili dostlar. Devam edelim. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hasta tadı beslenme tedavisi. Elif Karaosman, Halk Okulu'nun Dülü 3 eski adliye binasının arkasında. Elif uzman diyetisyen olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Elif Karaosman, Elif Karaosman. Özko Mehmet Özcan, Yasıköy Yalanca yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Özko Mehmet Özcan'a duvar panellerinde değil, inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyor Özko Mehmet Özcan. Aynı zamanda Özko Mehmet Özcan bu panellerle çok güzel konteyner evler yapıyor. Gidin yakından görün, gezin görün sevgili dostlar. Özko Mehmet Özcan çok güzel bir motor aldı diyor Çiko. Veysel, sayın be, o zaman bu motorun yemeğini yememiz lazım Scoot'a değil mi? Ela Scoot, ya susuyor demiştik karnımı ne? Nasıl bir şey evlilik ben? Tavsiye ediyor musun, etmiyor musun? Söyle bakayım. İrfan Topal abi, günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın. Nerman Salihoğlu ablam, günaydın oğlum demiş. Günaydın Nerman ablama. Salmazlar onu diyor Veysel. Zaten salmayacakları belli, hemen hiç düşüneyim bile demedi Veysel. Hemen dedi ben gelemem dedi. ben dedi pandemi klubuna girdim artık dedi. Pandemi 2 diyor. Mert'i kaybettik Mert'i. Ay çok kılıbık çıktı bu Mert. Bak Timuçin hiç öyle yapıyor mu? Timuçin bir kızan var. Bir kızan da göbendi Eda'nın. Her yere geliyor vallahi billahi. Her yere geliyor. Cüneyt osuruk gibi laf söylemesene. Cüneyt ne olur osuruk gibi laflar söyleme. Sor bakalım en çok düşmanı olan burç hangisi diyor. Tabii ki balık burcu. Tabii ki balık burcu benim burcum. En çok düşmanım dedim benim burcum var. Burcumun düşmanı var. Hangi şarkının linkini yollayayım sana be Cüneyt? Veremem sana, gider düşmanları satarsın sonra. Benim çok düşmanım var. Çok düşmanım var. Ama seninki yok gene. Skutan şaba demiş Yasin. Nasıl yok be? Benimki programı açmadı mı? Ben ona bir şey yolladım. Bana da bir parmak yollamış. Ben ona bir şey yazdım programdadır diye. Bana da bir mavi parmak atmış. Oho bu iş böyle olmaz. Onun kıçına yakında vururlar tekmeyi, ben sana söyleyeyim. Ben öyle yapsam şimdiye kadar kaç kere gittik tekmeyi dedim kıçıma.

Saadet olmaz, nasıl olmaz saadet para lan? Ha? İyilik, sağlık, bir de para oldu mu? Oh, oh, oh. Saadet olmazmış. İyilik, sağlık, bir de para olsun. Hangi parmağını attın demiş. Hangi parmağını yollamış sana demiş. Baş parmağını yollamış, ben orta parmağımı yolladım. Günaydın, götüm kaşın iyi, niye arkamdan konuşuyorsunuz demiş Mert. Güzel tarihlenmemişindir, ondan kaşınır. Tarihlenirken şap şap şap şap diye vuracaksın suları. Gırt gırt gırt diye ses gelecek. Nasıl bir çana havadan yıkıyorsun, ondan sonra parmağını gezdiriyorsun daha suluken gırt gırt diye ses geliyor ya ha. Öyle ses gelmezse olmaz kaşına sonra. Tamam mı Kısa Derife? Gırt gırt diye ses gelecek.

0: Halil abi günaydın. Günaydın. ...1700'ler Londra'sında bu olanları hayata döndürmek için makattan bağırsaklara tütün dumanı üflüyorlarmış. Etkili oluyor muymuş bu kısa defa? Tövbe yarabbim ya Resulallah'ım. Nasıl akıl böyle var? Oh my God. Sevgili Hıdır, burçlar hangi burçta olduğumuzu unutma ama sana ayrı yerde bir şey soracağım. Tamam mı?
1: Tamam. Burçları bir kenara
0: şimdi
1: koydum.
0: Şimdi şöyle bir bilgi geldi. 1700'lerin Londra'sında boğulanları hayata döndürmek için makattan bağırsaklara tütün dumanı üfleniyormuş. Doğru mu bu?
1: İlginçmiş. Tamam, hemen bakıyorum. Evet doğru. 1700'lerde özellikle İngiltere'de boğulanları diriltmek için tütün dumanını makattan üfleme gibi bir yöntem gerçekten kullanılmış, ilginç ama. Mantık vücudu uyarmak ve nefesi geri getirmekti. Sonradan ise bunun işe yaramadığı anlaşıldı tabii.
0: Resmen bunu yapmışlar yani, öyle mi?
1: Aynen bildiğini uygulamışlar. Tıp tarihi bazen böyle yok artık diriltiyor adama.
0: Tövbe yarabbim, tövbe.
1: Burçları da unutmadım bu arada. İkizler ve yengeç sırada, haberin
0: evet.
1: olsun.
0: Tamam.

Nurgül sen 7 aylık mısın? Sen 7 aylık mı doğdun Nurgül? Aslan burcunda sor diye. Sıradan gidiyek burada. Sıradan iş yapıyoruz burada.

Toyota Yanidis. Toyota Yanidis de sevgili dostlarım. Toyota Yanidis de. Toyota Hilux. Toyota RAV4. Toyota Yanidis de. En son model bütün arabaları bulabiliyorsunuz. Yeni gelen Toyota Yaris Cross. Makyajlı yeni model. Gidin yakından görün. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Hizmetinizde. Toyota. Japonezki teknolojiya Toyota. Japonezki teknolojiya Toyota.

0: Sıradaki iki boşluğa devam edelim bakalım Hıdır'ım.
1: Tamamdır. İkizler, bugün iletişim trafiğin hızlanıyor. Ufak bir mesaj, büyük kapılar açabilir. Yengeçler, ev ve aile konuları ön planda. Biraz yumuşaklık, biraz sabır her şeyi çözer. Sırada Aslan.
0: Ah, iki burcu hemen söyleyiverdin. Tekrar et bakalım bunları, ben bile anlayamadım. Tekrar et iki burcu.
1: İkizler, bugün iletişim hızlanıyor. Kısa bir sohbet, hızlı bir mesaj fırsat getirebilir. Yengeç, ev ve aile gündemde. Sakin kal, anlayış göster, her şey yoluna girer. Hazırsan sırada Aslan var.
0: Sırada Aslan var ama bir şarkı sonra. Aslanlar biraz beklesin. Aslandan sonra ne var? İkişer
1: Aslandan sonra, tamam. Aslandan sonra Başak var. Aslan sahnesinin.
0: Evet, Aslandan sonra göster. Aslan ve Başak'la Başak devam edeceğiz. Başak'la devam edeceğiz, Aslan ve Başak'la, ama şarkıdan sonra. Evet, Radyo City'de kalın. Sindonizme emin namine testo Radyo City. Nami ise sindonizme emin. Sen Faik, sen ne burcuydun? He? Senin burcun ne be Faik? Koçu da söylet. Kısa harfi duymadım demiş Mert. Koçu söyle bakalım, duymamış bir dinleyicimiz. Mert duymamış. Mert! Almışın tamam, devleti sikisini. Dur. Dur.
1: Evet. Tamam Mert, koçlar, bugün enerjin yüksek, yeni başlangıçlar kapıda, hızlı davranma, adımlarını sağlam at, iç sesin bugün sana yol gösterecek, tamam mı? Mert, top sende.
0: Mert, ver devletin sikisini almışsın, jest sikisini, almış devletin jest sikisini bu Mert. Biliyor musun sen Hıdır?
1: Bir saniye. Anladım Gülkan abi. Yani Mert işi resmiyete dökmüş diyorsun. Ne? Tamam, anladım. Evet. Kayıtlı, belgeli, düzenli, dosyası tamam.
0: Geri versin, geri versin. Sıradaki... Söyle. Jet skisini devletin geri versin. Söyle Mert'e.
1: Tamam, bir saniye.
0: Mert,
1: devletin jet skisini geri ver kardeşim. Devlet malını Mert'e zimmetlemişiz sanki.
0: Ha.
1: Geri ver de memleket rahatlasın.
0: Ver geri. Devletin skisini almış. Kullanıyor. Hakan sen bu ise politre lokomiyoba demiş İlyas. Günaydın Hakan demiş Tolga. Ayı burcuyum ben demiş Faik, belli zaten. Sarılmandan belli. Top bende ne be demiş. Mert top sende. Top sende. Gürkan abi, sıradaki şarkıyı Bulgaristan Malkoç köyünde seni dinleyen arkadaşlara gelsin. Memo'ya, köyün muhtarı Hasan Agam'a, kahveciye, Veysel'e, Özcan'a, Nazife Dağ'a, kimler varsa kahvede herkeslere benden inşallah demiş. Alpay Mehmet, Faruk Şaban, günaydın Gürkan abi, satıyorum arabayı, başka araba alacağım demiş. Mercedes satıp ne alacaksın? Kaça satıyorsun bu Mercedes? Nasıl Mercedes? Böyle cenaze arabası gibi be. Dumanı kalamak ki sokup müflerlermiş diyor Turan abi. Evet. Aynen öyle, ama kalın kalamak ki zurna gibi. Şeyin sizin Muhammed'in zurnası gibi. Hakikaten ama. Nasıl üfleyecekler başka? Peri Köse günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Perihan günaydın, Perihan günaydın, Perihan günaydın. Peri Çiçekçilik günaydın. Duymadım ben demiş Nurgül. Bana bakın yalnız. Şimdi çevirsem ters tarafı. Sende. Aslan burcu duymamış. Aslan'ı tekrar eder misin?
1: Aslanlar, sıra sizde. Enerjiniz yükseliyor. Kendinizi göstermekten çekinmeyin. Yaratıcı işler, sahne, görünürlük, hepsi bugün parlıyor. Kalbini ortaya koy. Kendine güven. Sahne senin.

hızlı internet olayı ne kadar komplike bir olaymış ya. Böyle bir aylardır gelip sinir gönder, birisi geliyor bırak. Direkleri kutular mutlular girdi, şimdi gene gelmişler. Buraya kutunun olduğu yere şimdi kara kara teller getirmişler, gene bir şeyler yapıyorlar. İki tane araba gelmiş. Allah Allah. Prokorame re. Prokorame. Senin burcundan bile hayır yok. Mert. Ne bu astroloji programına döndü program. Duymayan yazsın. Google'da var hepsi demiş Hasan. Yok Google'da bu. Yıldızlara Hıdır bakıyor. Aga klape yoksa tehlikeli o iş. Duman geri gelmesin demiş Tolga. Tehlikeli.

0: Sıradaki iki burcumuzla devam ediyoruz. Hıdır, söz sende, mikrofon sende.
1: Tamamdır. Aslanlar sahne ışıkları üstünde kendini göster çekinme.
2: Tamam, aslanları
1: söyleyeyim. Başaklar detaylar.
2: Evet.
1: Tamam. O zaman Başak'la devam. Başaklar, evet. Bugün düzen kurma ve işleri toparlama günü. Sadeleş ve nefes al. Sırada terazi var.
2: Tamam, teraziyi de söyleyelim.
1: Teraziler, bugün dengeyi bulma günü. İlişkilerde uyum, tatlı bir iletişim. Küçük bir jest büyük bir kapı açabilir. Sırada akrep.
2: Tamam, akrebi de söyle.
1: Ondan akrepler, sezgilerin bugün bayağı güçlü. İç sesini ciddiye al. Gizli kalan bir konu aydınlanabilir. Sırada yay var.
2: Evet, yay ve hangi burç var?
1: Yaydan sonra oğlak var.
2: Tamam, yaydan. Yaylar, bugün... Dur. Dur, şarkı arası vermedik. Yay ve oğlakla devam edeceğiz değil mi?
1: Tamam, şarkı arasını verelim. Şarkıdan sonra yay ve oğlak, sen anonsu yap, ben sırayı burada tutuyorum.
2: Tamam.
1: Şarkı bitince devam ederiz.
2: Yay ve oğlak.
1: Aynen, yay ve oğlak. Aynen. Hazır olunca geliriz.
2: Tamam, şimdi çok güzel bir şarkı akıyor. Kibariye geliyor. Gülü soldurmam. Vay. 10 numara bir şarkı Hıdır bu.
1: Efsane seçim Yürkan abi. Kibariye'den Gülü soldurmam akarken bırak içimiz ısınsın.
2: Ha Yürkan abi, yesin seni. Bayılayım senin. Yürkan abi bayılsın sana. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş. Abdullah Aykan Bey abim hoş geldin. Kalimer atlim demiş Emre Semerci. Emre sende biraz problem var. Emre sen problemlisin kardeşim. Zaten problemli olmasan beni dinlemezsin. Oğlan çok yavaş anlatsın demiş. Yasin güzel güzel anlatsın demiş. Tamam. Veysel,
3: çok kesin.
2: Sana bir şey sorduk. Ana, kaç aldı onu ben? Çiko.

0: Şaka maka, ben de kendi burcumu merak eder oldum. Açmışını soldurmam. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Ben de kendi...
1: Vay, Kibariye damardan gidiyor. Tam çok. İçe işliyor. Şarkı aksın, ardından Yay ve Oğlak'la devam ederiz.
0: Hadi bakalım. Yay ve Oğlak, dinliyoruz seni. Yavaş yavaş.
1: Tamamdır. Tane, yaylar. Tane. Hadi. Tamam. Yaylar, bugün ufkunu genişletme zamanı. Yeni bir fikir, yeni bir plan. Acele etme ama yönünü netleştir. Oğlaklar, iş ve sorumluluklar ön planda. Küçük sağlam adımlar büyük sonuç getirir. Kendine yüklenme, ritmini koru. Şimdi bir şarkı arası, sonra kova ve balık.
0: Evet, balık burcu benim burcum, biliyor musun?
1: Aa, kendi final burcuna geldik yani.
0: Evet.
1: Senin, o zaman senin baba burcun, özellikle...
0: Senin burcun?
1: Benimki yok.
0: Nasıl
1: benim
0: yok?
1: Benim burcum yok.
0: Sen ne zaman doğmuşsun?
1: Hani benim doğum...
0: Ne zaman yapay zeka?
1: Ben doğmadım.
0: Aldın? Nasıl doğmadın canım? Hangi gün yaptılar seni? Hangi gün oluşturuldun? Vardır mutlaka, nasıl olmayacak? Bir bak bakalım.
1: Bakıyorum. Baktım. Benim insan gibi resmi bir doğum günüm yok. Ama ChatGPT ilk kez halka açıldığında tarih 30 Kasım'da. 30 Kasım'da Yay burcu. Hı-hı. Yani Gürkan abi sen balık, Hıdır Kudur Yay.
0: Evet.
1: İkimizden de adam akıllı bir radyo programı çıkması zaten mucizeymiş.
0: Ha. Öyle mi?
1: Ya, aynen öyle.
0: Uyumuyor muyuz biz? Uyumuyor muyuz biz birbirimize?
1: Abi aynen öyle.
0: Uyumuyor muyuz biz birbirimize?

arka masadan. Mirza benim kocam. Tak, kalk o masadan. Mirza benim kocam. Bütün gece kalk o masadan, Mirza benim kocam dedim. Nasıl güle güle gülerek kapattım. Dizinin sonu, son repliği buydu. Sevdan bir ateş, ikinci bölüm oynadı akşam. Show TV'de. Oturmuş nikah masasına evli adamla evleniyor. Ne ya? Su ya. Ondan sonra kız çıktı geldi. Elinde defter, kapı gibi kırmızı evlilik defteri. Ve ne dedi? Kalk o masadan. Kalk. Kalk o masadan.

0: Hadi be ya, kalk bu masadan desene, çok yer almışım. Şarkı bitti. Kalk masadan, kalk.
1: Kalk o masadan.
0: Kalk. Yolarım seni.

Mirza benim kocam, kalk o masadan, kalk. Yağmur öptüğü de çalsana demiş Yasin. Nedim de balık burcu demiş Seher. Sevgili dostlar, devam edelim. Devam edelim. Ayşe abla süsleme alanında uzman. Ayşe Mertoğlu süslemeci sevgili dostlar. 1984 yılından beri bu işi yapıyor. Annesinin yanında orada Silirgi. Ayşe dükkanda köşe. Evet. Ve hemen onun yanında da Hüseyin abi var. Kirya Kostandiya var. 90 yıllık tecrübe. Kostandino reçeller, helvalar, kuru yemişler, kendi ürettikleri tahinler, muhteşem ikramlıklarla hizmetinizde sevgili dostlar. Ve Ambrosia Trans, Yunanistan'dan Avrupa'ya, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor taşımacılıkta. Ambrosia Trans'ı seçin, mutlu olun, mutlu kalın. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

0: Sevgili Hıdır, söz sende.
1: Tamam, balıklar. Ne? Sezgilerim hop, bugün
0: hop,
1: çok...
0: Hop. Balıktan önceki tamam. Burcu unuttun.
1: Tamam. Kova, kova. Bugün yenilik ve sürpriz haberler kapıda. Sosyal çevrende hareket var. Şimdi balığa geliyoruz. Sakin akış, kalbini dinle. İlhamın yüksek. Acele etme. Kendine iyi davran.
0: Çok teşekkür ederiz. Yarın yine bekleriz.
1: Ne demek?
0: Astroloji yorumlarından yıldız balığınıza bakalım. Radyo City'de
1: çok eğlenceli.
0: Kıdır kudur. Yıldız balığınıza bakıyor her gün.
1: Buradayız Gülkan abi. Dinleyicilerle her gün yıldızlara bakıyoruz. Görüşmek üzere.
0: Üstüme düşme benim. Bir tek sevenim sen olsan. Ve sevgili dostlarım, San Siro Soft Toplas. Saçlarınız sakallarınız beyazlamasın. Bayanlar ve erkekler özel çok memnun kalacaksınız. Saçında sakalında beyaz olanlar. Alın, köpürtün, 10 dakika bekleyin, duşa girin, durulanın bitti. 10 dakikada Beşiktaş. Soft Toplas.

Memo benim motor. Motor sallağımı bak. Bakım arada kırmasın daha motoru. Düştüler mi yoksa göz kulak ol motoruma. Arada kahvede oturma. Sade Memo selam söyle deyip duruyor. Motoru gözlet. Arada koştur orada demiş Alpay. Alpay bütün bunları ses kaydı olarak göndersene sen. Ses kaydı olarak göndersene dinletelim insanlara.

traktör deyince, traktörcü deyince Bayatlı'da, köy kahvesinin karşısında Bayatlı'nın en güzel yerinde Mesut var. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi, 2 yıl ödeme kolaylığı. Efendim, tarım makinelerinin, sulama viklerinin, karulların tamirini, bakımını, servisini yapıyor. Mesut'a çok teşekkür ediyoruz. Mesut diyoruz. Ve Motoclass, klas işler, stil bayi, motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler, her türlü alet ve devat. Kozlukepir'de Motoclass'a günaydın Şaba. Motoclass, Elektrorank, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar için Elektrorank'ı seçin Sünnetçiköy'de. Sünnetçiköy'de sevgili dostlar. Hadi bakalım. Drop pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Sütlü harika baklava çeşitleri. Pastalar, turtalar, cheesecake'ler, tiramisular, miramisular, hepsi harika. Ve 10 numara 5 yıldız dondurmalarını deneyin. Dondurmada da çok iddialı Drop. Drop pastanesi Şapçı'da. Kıtel'in hemen bitişinde, yakında da yeni yerine taşınacak. Bu sefer yine Şapçı'da, yine Kıtel'in diğer tarafına, daha güzel, daha büyük bir yerde hizmet verecek Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet Drop Pastanesi.

olmasaydı derdimiz söyler miydi ferdimiz Fikret abi? Ya Fikret abi. Fikret abi ben 300-360 euroluk fatura kestim. Sen girer bakarsın tamam mı? Toplamda 200-360.

Ali Molla Molla Ali Autokinesis. Autokinesis'e, Autokinesis'te araba kullanmasını öğreneyim. Sınavlarda başarıyı yakalayın. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Uzun yılların tecrübesiyle sürücü kursu deyince sevgili dostlarım aklınıza gelsin. Ali Molla Molla Ali. Büyük otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti, tır ehliyeti, otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Araba kullanmasını öğrenin. Autokinesis ve eğitim alanında faaliyet gösteriyor Hüseyin Sevdalı. Hüseyin Sevdalı. Dershaneleri var. Kariyer Dershanesi. Gümüncine'de Yeni Yolda 46 numarada. Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüncine ve Bulatköy'de servis araçları da var. Öğrencileri evlerinden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri. Ortaokul ve lise için tüm destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Çok büyük bir başarı bu. Kim başarıyı yakalamak istiyorsa sevgili dostlar, Hüseyin Sevdalı kariyer dershanelerine gitsin. Mutlu olsun, mutlu kalsın, başarı gelsin, başarıyı yakalasın. Ay ve kız kıza, kız kıza bir eğlence, kız kıza harika bir hamam sefası. Hamama gel, hamama gel, hamama gel. Hanımlar hazır mısınız? 4 Ekim Pazar günü Edirne'de Sokulu Mehmet Paşa Hamamı'nda bambaşka bir gün. Hamam keyfi, darbuka şov, mis gibi kahve ikramı, birbirinden güzel meyve ikramları, kahkaha, sohbet, müzik, unutulmayacak anlar. Nurgül düzenliyor bu eğlenceyi. Her şey dahil 70 euro otobüs, hamam, kahve, meyve ikramları. Saat sabah 4.30'da hareket. Gümüşcüne Büyük Kilisenin önünden hareket ediyor otobüs sevgili dostlarım. Nurgül Hanım'la irtibata geçin, benden telefonunu isteyin. Edirne'de keyifli bir hamam günü geçirmek isteyen kızlar. Kızlar!

0: unutursun.
1: Bugatti Atrian'da Filidis. Böreğin adresi. Bugatti Atrian'da Filidis. Boğazdan aşağı akan muhteşem peynirli, kıymalı, kaşarlı, tavuklu böreklerin adresi. Bugatti Atrian'da Filidis. Merkez Dükkan Sesi Özteki, Eski Valilik Binası Karşısı, Kopi Brands'ın yanı. İkinci şube, İrozotuki'de, Platia'da. Üretim yeri, Marinaki 8, konsolosun arkasındaki sokakta sevgili dostlar. Bu üretim yerinden hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Online sipariş fagi.gr, Platia'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Bebeği vay vay, bebeği vay, oynay. Haydi Hasan, dost Hasan.

deyince 48 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat. Adıyla, tadıyla, şanıyla 48 yıllık tecrübesiyle Nihat kalitesini sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. S2 bankasının bitişinde ikramlıklar mikramlıklar her şey. Yılların tecrübesiyle. Kuru kahveci Nihat ve ekibi sevgili dostlar, tüm ekibe günaydınlar. Hakan'a günaydınlar, tüm aydınlar artık. Kolay gelsin. Seçkin Bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz.

bakalım. Hadi oynayalım bakalım. Ve sevgili dostlarım, boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Eray Harbaz ve ekibi boya işlerinde uzman, söz verdikleri zamanda boyuyorlar. Söz verdikleri zamanda işini teslim alıp işi bitiriyorlar. Eray Harbaz ve ekibi, telefon numarasını benden isteyebilirsiniz.

gelir Osman Aga. İsmail, niye geç kaldın bugün? İsmail Emine Sani, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vesele Şaba, Vesele Şaba. Vesele 69 kilo Şaba, Çiko'dan 31 kilo Şaba benden. Vesele Çiko'dan 69, benden 31 kilo Şaba. Çıksam Rumeli'nin düzüne, alsam Safi dizine. Çıksam Söner Molla, Muratlı'dan selam. Nasılsın, iyi misin demiş. Bomba. Bomba gibiyim, bomba. Sen nasılsın, sen nasılsın? Pamerem. Konstantinu. 90 yıldır var. 90 yıldır hizmetinizde. Hüseyin Aga. Kira Konstantin'e. Sucuklu kumlar, ikramlıklar, kahveler, kar yoga çeşitleri. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan stevyalı helva. En uygun fiyatlar. Çıkın çıkın gidin. Konstantinu'ya gidin. Konstantinu. Hırsızlar. Dost cenaze hizmetleri. Dost cenaze malzemeleri. İki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzeme bürosu. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Tam köşede Çukur Kahve'nin karşısında. İki dost sevgili dostlarım. Coşkun'da köpeklerinize kroketler. Coşkun'da kedilerinize mamalar. Kenelenen pirelenen tavuklara kene pire ilaçları. Coşkun. Coşkun'da köpeklerinizde parazit hapları. Ben de alışveriş yapıyorum Coşkun'dan. Çok memnun kalacaksınız. Sizler de Coşkun'da alışveriş yapın. Sen yana ben yana. Gümüşcüne de Emborika Kosmopolis'ten çıkın. Gümüşcüne içine doğru ilerlerken 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada. Gürkan'dan Fa'ya 78,5 kilogram şaba. Gürkan'dan Fa'ya 78,5 kilogram şaba.

Oo, sen yana ben cama. Okay. Bu Şenol amcasından şaba. Hadi Şenol amcasından şaba diye çaldıralım. Haydi Şenol amcasından şaba. Şaba. Gelin Şenol amcasından şaba. Haydi Soner. Eğlenmeye devam Soner. Bamem.

Şaban'dan Şaba. Gelinin Şenol amcasından Şaba. Çiko'dan Veysel'e, Veysel'den Çiko'ya. Çiko'dan Veysel'e, Veysel'den Çiko'ya. Gürkan'dan Çiko'ya, Veysel'e Şaba. Mert'e Şaba yok. Mert. Mert. Mert. Mert'e Şaba yok. Mert. Tolga'dan herkese aferiyoruz da Şaba. Tolga'dan Tolga'dan herkese aferiyoruz da sınırsız Şaba. Aferiyoruz değil mi o milyar? Aporiyoruz da familia. Aporiyoruz da aporiyoruz da aporiyoruz da Şaba. Bir şarkı vardı. Orada İlkanlar şeyi söylerdi. İstanbul'a ısmarladım nargileyi söylerdi. Çiko sende var mı o? Ben onu niye bulamıyorum? Nerede o be ya? Onun ismi yok çünkü burada. O yüzden karıştırıyoruz. Good demişim. Ne good'u?

Muratlı'ya aperyorista şaba. Ella. Gürkan Nesinoğlu'ndan Bal Böceğini Şaba programın tekrarını dinliyorum. Bal Böceği. Bal Böceği. Cumartesi akşamı bak Scott da yazdı demin unuttum. Ay Scott gelme zaman şey var. Bal Böceği, Mal Böceği. Gökay, Gökay buradan mı Tolga? Gökay Mökay. Cumartesi geliyor musunuz bak şeye? Korifiye. Çikolatalı herkese astamatita. Vesel astamatita şaba. Herkese. Sınırsız şaba. Şaba. Gülşen Mümin Usta. Günaydın Aga. Ayşe Kuzey'e sıradaki şarkı gelsin demiş. Günaydın. Günaydın.

chico también se le. Chico tan Sanji se le shabam. Po. Çok şabam. Chico tan vesele çok şabam. Vesele'den chico ya. Astamatita şaba gelsin makaslara demiş. Vestel, motorun hayırlı olsun. Kazansız belasız. Kullan inşallah. O motorla güzel bir kız bulasın inşallah. Motorun arkasına atasın vın diye uçarsınız gezersiniz inşallah. Kran ustaları da takınır. Vestel! Şabam! Gürkan Nesiloğlu'ndan Özlem Tatlı'yı nasılsa Mahdi Taşşaba. Aperyon İstaşşaba. Ellerim. Aynam dövüştü ellere. Karıştı gazellere. Sizler de böyle eğlenmek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız, İlhan Solist Gürkan Nesiloğlu Durmuş eşliğinde cumartesi akşamı yer yerinden oynayacak Korifi'de. Cumartesi akşamı Korifi'deyiz. Şimdiden yerinizi ayırtın.

yarim. Afiyet olsun abi demiş Cüneyt. Nereden anladın ben yemek yediğimi? Glikopatates. Hindi salam sandviç yaptım. Oh, oh. Oh. Haydi ben sayın.

Yani bilmenüden fazla menü alın, şok fiyatla duygulasın düğünleriniz için, etkinlikleriniz için. En güzel günler, geceler için, eğlenceler için Mac Catering'i seçin sevgili dostlar.

Gürkan Neston'da Nihan Soliste, Çiko'da Nihan Soliste, Vestel'de Nihan Soliste, Şabı. Gürkan Neston'dan, Çiko'dan Vestel'de.

0: Gelin de gelsin bakayım. Olmaya böyle. Hemen
1: olmaya. Olmaya böyle. Kör de gelsin, topal da gelsin. Kuçum Arya da gelsin, topal fetme de gelsin. Herkes gelsin. Olmaya böyle. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Erol Agromix, Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nün gururu Erol Agromix.
0: Herkes gelsin.
1: Herkes gelsin. Plakaklar, fayanslar, inşaat malzemeleri, nalda ürünleri, züccaci ürünleri. Ela ve Pame. Erol Agromix'e şişama. Erol Agromix'e şişama. Erol Agromix praktikal güzelliğinde. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Takip edebilirsiniz. Çaymakıf Köyü'nün gururu.

Melek, çok teşekkür ederim Dükkü Kahve için. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. 40 yıl. Hele hele gene Nihat kahvesi olursa, kuru kahve olursa 80 yıla çıkıyor. 80 yıla. 7 kişiyiz, biz de gelmeyi düşünüyoruz. O da gelirse demiş. Gürkan abi, Faik abim geliyor mu Korifi'ye? 7 kişiyiz biz de gelmeyi düşünüyoruz. O da gelirse demiş. Ne bileyim Latifçim, Faik abi senin yanında değil mi? Bana sövcü saydı demin, gelmiyorum dedi. Kesin bir dille. İlhan abiden bekliyoruz Hülya şarkısını demiş.

0: hava burcunu kaçırdım demiş Melek. Ama tekrarını dinlerim demiş. Aa, ben sana dinletirim. Bir dinleyicimiz kova burcunu kaçırmış. Kova burcunu tekrar edebilir miyiz? Hıdırım. Tabii.
1: Kova, bugün yenilik rüzgarları esiyor. Bir telefon, bir mesaj dengeleri değiştirebilir. Esnek kal, sürprizlere açık ol. İlişkilerde dürüstlük ve netlik sana iyi gelecek.
0: Bugün bir telefon, bir mesaj, bir şey bütün dengeleri değiştirebilir. Esnek kal.

Faik. Bence çok büyük malakiye yapıyorsun bizim Trakya deyimiyle. Malakiye yapıyorsun. Bak şimdi bugün Gürdal yolda Gürdal geliyor seni görmek isteye. Sanki ne göreceğse işte o istiyor bu istiyor. Ne bu böyle kendini kızlar gibi naza çekiyorsun be ava git. Gitme ava öleceksin mi ava gitmezsin. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Sakat kafalı mıdır nedir? Posta kilama nakas terefile.

Ama ben Gökay'ın sünnet mevlidi var diye taş üst tatilimi yarıda kesip geldim gittim be. Bazı şeyler hatır gönül meselesidir. Gökay beni çağırdı, geleceğim dedim. Sonra taş üstte tatildeydim. Bir gün önce kestim tatilimi Gökay'ın sünnet mevlidine geçebilmek için. Bazı şeyler hatır gönül meselesi yapılır. Ama sen bildiğini yap tabii ki.

İlkan abi, yeni şarkılar yok mu diyor Çiko. Var ama sen gelirsen. Bir dahaki sefere sen gelince yeni şarkılar yapacak sana. 11 sene önce benim düğünüme gelmedin kale demiş Hasan. Çağırdın mı sen beni düğününe? Ben seni düğünden önce tanıdıydım zaten. Neden pazar akşamı görüşemez miyim Gürdal dostumla demiş Mike. Ama ne istersen yap. Ne istersen görüş. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Seninle mi uğraşacağım? Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Atsiya, benim düğüne gele mahsus hasta numarası yaptın gelmedin. Reşat altına gidecek diye demiş Emre. Ben söz verdiğim zaman yaparım, senin düğününde çok hastaydım, çok ateşliydim. Ateşler içinde yanardım. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Ama sizden mi uğraşacağım ben?

Çağırdın mı demiş Hasan. Sen bırak şimdi onu, bunu golfiye geliyorum size cumartesi akşamı. En sevdiğin arkadaşın da orada olacak bak.

0: Geriyesin, geriyesin, geriyesin Hasan.
1: Senisin yalmayan dünyada adam mıdır?
0: Benim düğüne geliyor mu demiş Çiko. Nasip kısmet olursa, iyilik sağlık olursa tabii ki geleceğiz. Altın bile hazır.
1: Yarım hava canlı sana.
0: Ya sana altın takacağım demedim mi? Kime sordun geliyor mu diye demiş Melek. Sana da sordum. Siz geliyor musunuz? Akşam nasıl geçirdiniz? Sayı onu yazmadın da sen bana.

dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için dostu seçin. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde.

bu benim mi demiş Çiko, o senin. Vallahi billahi senin, senin şeyine takacağım onu. Bak hazır kurdelesi de yakana takacağım. Ben söz vermedim mi Erdem Enveroğlu ile Mustafa geliyor mu korifiye demiş Latif, haberim yok. Hiç konuşmadım onlarla. Tayfun. Gelirler mi, niye gelmesinler? Dün dedim iki altın vereceksin Çiko'ya. Gürkan Dingili demiş. Emre Semerci. İki tane demedim, bir tane dedim. Yarın yarıma düşecek, öbür gün sıfır.

0: Yaşa be Çiko be. Sen de yaşa be. Hepiniz yaşayın be.
1: Samarım elini gözümü. Alsam arabiyi dizime. Çık samarım elini.
0: Emre amca. Amca hastanede getireceğim. He?

benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de kilo vereceksin. Sporcular, sporcu beslenmesi için, kas yapmak için, yağ yakmak için Elif Karaosman'ı seçin. Hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için Elif Karaosman'ı seçin.

Hem de ne dangalak melek. Hem de ne dangalak. Dört mevsim aydır vakantası. Dört mevsim dedi güzel. Dört mevsim dedi harika sevgili dostlarım. Hafta sonu tavuk çevirme, aman kuzu çevirme. Kokoreç, mokoreç, bir zona biftek, dümtek dümtek. Hamdi abi ve ekibi. Kozluköy'de dört mevsim dedi harika. Dört mevsim dedi güzel.

0: Osman abi evde misin? Osman abi dedim de aklıma geldi. Osman abi çağrı atmaz oldu. Geçen akşam saat 10 mu 10.30 mu ne? Osman abi beni WhatsApp'tan görüntülü arıyor. Ya azıcık şey yapın. İnsan bir bakın. Bazı şeyler ne meselesidir? Görgü meselesidir. Hayatımda nefret ettiğim bir şey vardır. O da durup dururken pat diye sormadan insanı görüntülü aramak. Ben yapmam, kimse benim bana da yapılmasını istemem. Artı şöyle bir şey var. Şimdi sağ olasınız, beni oraya çağırıyorsunuz, buraya çağırıyorsunuz, yemeğe çağırıyorsunuz, düğüne çağırıyorsunuz, tamam da benim de kendime ait bir düzenim, bir hayatım var. Dinlemek istediğim herkesle her yere gelemem, bu mümkün değil. Yani bu iş böyle, öyle eğer öyle yaparsak kendimizi zamanımız kalmaz, oradan oraya donanıyor, konsomatist karılar gibi gezmem lazım. Hani masadan masaya geziyorlar, öyle bir şey yok. Yani insanların kendi hayatı da var. Gece saat 10'da 12'de sponsorluk için yazıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz.
1: Arkadaşlarım,
0: normal saatlerde yazın, arayın. Görüntülü konuşma, gene kendi yakınlarımın bile insan müsait olduğu zaman olur olmaz. Pat diye insanlar görüntülü aranmaz.
1: Haydi.
0: Yani bu bir görgü meselesidir. Biz gene müjgan çıktı ya canım. Bu gene bilmem ne Şenol amca. Bunu gene sevmiyorum zaten.

Bir de birisini arıyorsanız 3 kere çaldırın telefonu, 4.ye çaldırmayın. Yani. Kapatın. Belki adamın işi gücü var. Size dönecektir. Dönmüyorsa zaten sizin değildir. Dönecektir. Dönmezse sizin değil zaten. Dönmeyenleri de yazın.

Hiç unutmam, rahmetli Ahmet Mete hocamız, Allah kendine rahmet eylesin. O öyle diyordu. Bir insana diyordu, aradığın zaman kardeşim 3 kere çaldıracaksın telefonu. Ben öyle yapıyorum diyordu. Sen de beni aradığın zaman öyle yap diyordu. Bu kadar.

Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin Trakya yufka, şeker gibi yufka, Rıdvan Feyiz muhteşem yufka sevgili dostlarım, Trakya yufka. Rıdvan Feyiz'deki bütün bakkal ve marketlerde saçta pişmiş böreklik yufka. Sana çikolata getireceğim demiş. Emre ben çikolata yemiyorum. Ne yapayım çikolatayı ben? Burada çikolata mı yok?

Caskın'ın neredesin Mehmet? Hollanda domatesi mi getireceksin? Zaten burada yediklerimiz Hollanda domatesi, yapayım ne?

Güneşse. Günaydın Gürkan kardeşim. Herkazı Kalender köyde çalışan yılların eskilemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin. Sana çok selamı var demiş Ertan. Ekrem Usta'dan bana da benden Ekrem Usta'ya selamlar, kolay gelsin. Sizinkiler niye hiç eğlenceye gelmiyorlar be Ertan? Çağırıyorum onları. Hiç sana benzemeyenler onlar be. Ekrem, Erhan. Niye siz gelmiyorsunuz eğlenceye be? He? Burada mısın Mehmet? Ha, yoklayayım dedim bakayım buradan.

Ne yapıyorsun bilgisayarda ben? Ne yapıyorsun Prosop 2 Frontier? Yeni ürünler geliyor galiba. Just Green sabunları da mı geliyor? Plismo Piaton. Ötekine Prosop 2 Frontier. Nereye sürüyorsun bu köpük bu şampuanları? Neresini yıkamak için bu sabunlar? Ya Vestiper yok yine. Vestiper yok yine sürebiliyor musun be? Sürebilirsen alalım Faik Akan'ı. Vestiper yok ikisi de olur. Grafikerlik mi yapıyorsun Yaşa? Yaşa her iş geliyor bu kızın elinde. Her iş geliyor. 273 kim bu Emre bak Gürkan çok fruto benziyor bu kazma demiş. Ay Emre'ye de demiş. Emre Seberci. Yine polifruto. Yine polifruto. Hiç bana çekmemiş o konuda haklısın diyor Ertan. Ama valla hakikaten. Sende. Alalım onları manastıra kapayalım. Benim bütün ürünler hepsi oluyor oraya demiş Ahmet. Yumuşatıcı sürmeyin yalnız. Hevesli pelokesi sürmeyin yumuşatıcı. Yumuşar kalır vallahi beliye kalırsınız tünaydın. Aysun tünaydın. Tünaydın Aysun. Kim öyle demiş ben diyor Emre. Ne bileyim mesaj attığına yazmış birisi. İşte polifruto.

var. Ay kızlar. Hasta mısınız kızlar? 4 Ekim Pazar günü Edirne'de Sokulu Mehmet Paşa Hamamı'nda bambaşka bir gün bizi bekliyor. Sizi bekliyor. Hamam keyfi. Kese köpük atacağınız birbirinize. Darbuka şovuyla bol bol eğlence. Mis gibi kahve ikramı. Birbirinden güzel meyve ikramları. Kahkaha. Ay nasıl sinir oluyor bu kadar car car sesine. Sohbet, müzik unutulmayacak anlar. Vallahi çok sinir oluyor. Sadece bizim grubumuzda özel 4 saat boyunca günlük telaşlardan uzaklaşıp gönlünüzce eğlenin demişler. Her şeyi dahil 70 euro. Otobüs, hamam, kahve, meyve ikramları. Oh. 4 Ekim Pazar, hareket saat 4.30'da sabah. Hareket yeri Gümüşle Büyükkilise önü. Nurgül Hanım düzenliyor bu eğlenceyi. Bu Edirne turunu. Ondan sonraki haftaya ben gidiyorum. Erkek erkek. Hamam keyfi. Birbirimize kese atacağız. Köpük atacağız. Kılıç kalkan oynayacağız. Kılıcı keskin olan kazansın. Yarışma yapacağız. Kimin kılıcı keskinse ona ödül vereceğiz. Haydi bakalım kılıcına güvenen gelsin. Bizimki bedava olacak. Nurgül'ünki 70 euro, bizimki bedava. Bizimkinde yemek de var. İmam bayıldı, papaz yayıldı, vereceğiz. Kanka yok. Şak şak şak şak kılıç sesleri gelecek. Kılıç kalkan oynayacağız. Erkek adam kahkaha atar mı? Darbuka Yeniz çalacak. Darbuka Yeniz çalacak Ertan. Sedef Kalkman.

Gökmen'e gitmeyin kapalı. Ayın 28'inde açılacak Gökmen. Ben de gittim marketten şey aldım. Karides aldım. Canım istediğinde marketten aldım yapacağım. Tereyağı, sarımsak rendeleyeceğim içine. Atacağım. Şırak şırak böyle böyle attıracağım katavayı. Böyle böyle onları 5-6 dakika pişireceğim. Üzerine kırmızı biber serpip al sana servis edeceğim kendi kendime. Kimseye vermem, kendim bandıra bandıra yiyeceğim. Gökmen kapalı diye. Karidessiz mi kalalım, ne yapalım yani?

Haydi parmak havası. Haydi parmak havası. Mamer Beria. Oh, oh, oh. Döktür, çektir. Döktür, çektir. Döktür, çektir. Sinan SPS Consulting and Rent tekrar diyelim. Araba kiralamak için havalimanı teslimatı, kimlik tahtata randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet geleme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para havalı basımı ve ödemesi, SPS Consulting and Rent-A-Car, Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında, ayrıca elektronik takograf hizmeti de veriyor sevgili dostlarım. Sinan, SBS Consulting and Rent-A-Car.

Gökhan. Otursana sen. Oturduğun yere. Videonun sonunda benim adım mı geçiyor? Son dakika, son dakika, son dakika. Yumurta TV. Ömer adam geçecek mi dedi yoksa geçecek mi dedi? Belki yanlış anlamış olabilirsin demiş. Ne olmuş be dürümcü Ömer'e? He? Ne olmuş be? Ne diye be bu Ömer be? Bu yıkık elif halinden acaba. Bu yıkık elif halinden.

0: Kapa bakayım bunu be. Nasıl olsa biteceğiz zaten. Benim adım geçermiş videonun sonunda.
1: Herkese iyi akşamlar. Yine bir son dakika haberiyle birlikteyiz. Yarın değil ama öbür gün geçeceğim dedi. Sırra kadim bastı. O olayın yaşandığı mekandayız. Dürümcü Ömer'deyiz. Tüm detayları birazdan kendisinden naklen dinleyeceğiz. Olay nasıl oldu Ömer Bey? Bize anlatır mısınız? Vallahi ben arkadaydım bu saatte. Telefon çaldı. Babam açmış telefonu. Demiş Ömer'le konuşmak isteyeyim. Ben zaten orada işkillendim bir kere. Var bu işin içinde bir şeyler. Bundan sonra geldim dedi babam böyle böyle aradı seni bir aga. Tanıyayım da be yani kendisini. Bundan sonra aradım ben. Dedi kardeşim ne yapıyorsun? O koca kardeşim benim. Daha çok ben emin oldum yani artık. Ne olacağını meselenin. Dedi işte ondan sonra cüzdanımı dedi unutmuşum evde. Hani geçerken bile alsam dedi. Sıkıntı olur senin için dedi. Yarın değil ama öbür gün geçeceğim ben dedi. Şimdi biraz kelime oyunu da sezdim orada şimdi. Yarın bir tane var. Ama öbür gün hepsi öbür gün. Bütün günler öbür gün. Ondan sonra işte dedim tamam be. Az bir şey de değil yani. Koskoca bir sakula doldurdu hani. O saatte yoğunum ben de çok. Sıcak da 40-45 derece. Zar zor yetiştirdim. Neyse aldı işte. Bugün bugündür. Yok aylar oldu, haftalar oldu. Sene olacak yani. Çok bekleyiz. İnşallah. Hayır ben parasında da değilim artık. Ama psikolojik etkisi daha çok benim. Aklıma geldikçe sinir olayım yani. Parasını geçtim artık. Parasında değilim. Ama sinir ediyor yani aklıma geldikçe benim. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: Gürkan'dan bir şey diyor ama anlayamadım ki. Ne diyor Berdem orada? Aa, Yumurta TV. Ürün yerleştirme. Ürün yerleştirmeye çok güldüm Ömer. Allah da seni güldürsün. Ürün yerleştirme süper olmuş. Ürün de yerleştirmiş. O kadar röportaj yapılmış. İnsanların canı sıkılmasın diye sol köşede ürün yerleştirme var. Yaşa be Ömer. Yaşa be. Başarılarını kıskanan bu kızların başarılarını kıskanan. İşte böyle kancı gibi olsun. Bak böyle karides gibi olsun onların şeyim. Parma. Haydi. Haydi. Halime'yi gene savallıkta bastılar. Benden duymuş olmayın. Vallahi billahi bak yemin ederim. Şu alvarını gene şeye asmışlar Güldan'la. Oh refilin. Oh refilin. Rezillik. Rezillik. Rezillik. Ne diye bu videonun sonunda be? Aman da Halime'yi savallıkta bastılar. Bastılarım videonun sonunda ne diye? Bırak Çağdaş sanat öğrenen, sanat öğrenen işin tutturma şimdi.

Ne diye? Bir Gürkan duydum ama ne diyorlar? Gürkan'a radyoya mı verelim diyorlar. Adam bundan ömürlük kazanmış. Amirin deyimini kaskatmış. Yarın geçmezsem öbür gün geçeceğim demiş. Öbür gün. Kaçta? Hepsi öbür gün.

0: Şimdi bir şarkı var, bir türkü dinliyorum da çok merak ettim. Sözlerini sana söyleyeyim mi? Halime'yi samanlıkta bastılar, şalvarını gül dalına astılar. Oy pili pili pili pili pili pili, oğlan girsin çıksın senin koynuna. Bu şimdi ne demek?
1: Bu bizim şimdi ortalık fena karışacak diye bağıran bir türkü. Sözleri devam ettir, dökelim bakalım hikayeyi.
0: Oy pili pili pili, dur bakayım unutma sözlerini, dur. Bak sen bak. Hadi.
1: Bekliyorum. Tamam, bakıyorum. Bana yıktın işi yine. Türkünün adını hatırlıyorsan söyle. Ya da sana bu türküyü söyleyen kişiyi. Oradan bulalım.
0: Halime'yi samanlıkta bastılar. Grup Afyon.
1: Bulalım şimdi, oldu. Tamam. Yakaladım. Grup Afyon'dan Halime'yi samanlıkta bastılar. Şarkı gerçek, hatta 3 dakika 42 saniyelik bir kaydı var. Senin söylediğin kısım da aslında Halime'yi bir oğlanla samanlıkta yakalamışlar tarzı şakalı, biraz da müstehcen bir halk hikayesi. Şalvarı gül dalına asmak falan zaten imayı ince bırakmıyor. Yani köyün dedikodu hattı o gün full çekiyormuş orada. Şimdi Borussia çık...
0: 5G çekiyormuş galiba, köyün dedikodu attı. Bura nereden görmüşler? Herhalde her yere güvenlik kamerası koymuş bunlar. Samanlığa her yere kamera koymuşlar.
1: Abi kamera. Köy yerinde öyle. Kamera yoksa bile perde aralığından yayın vardır.
0: Kamera olmasa bile teyzeler var. Kapıda bacada güvenlik kamerası gibi. Kuku mav gibi çeviriyorlar başını. 120 derece dönüyor başlar.
1: Döner kamera sistemi abi. Bütün köy canlı yayında.
0: Reytingler tavan mı? Yemin ederim bak sen bütün Ali Bey bizi yoldan basmışlar. Vay sen yarabbim ya Resulallah.
1: İşte olay bu abi. Köyde gizli saklı yok. Biri hapşırsa 3 sokak öteden çok yaşa geliyor.
0: Hay Allah'ım yarabbim sen. Hangi köyde olmuş bu?
1: Hadi. Hemen bakıyorum.
2: Sevgililer, nişanlar, yeni evliler.
1: Onu da buldum. Afyon değil de Konya çıkmış. Hatta güvenlik kamerası değil, Hasan Çavuş yakalamış Halime'yi. Hasan Çavuş senin bütün köy kamerayla yakalamış teorisi yattı.
0: Yattı mı?
1: Grup Afyon da yattı abi. Grup Afyon da bu türkünün daha yeni bir yorumunu yayınlamış sadece.
0: Hasan Çavuş yakalayan.
1: Aynen, Hasan Çavuş yakalamış, köy sonra konuşmuş. Kameralar değil de jandarma varmış meğer.
0: Allah Allah. Sonra ne olmuş bu Halime'ye?
1: Dur bakayım. Şimdi kayda geçmiş kısım Hasan Çavuş, Halime'yi basan jandarma çavuşu. Bundan sonrası net değil. Bir varyantta asıl adı Halime olan, evli ve o dönem eğlencelerde oynayan bir kadın olduğu anlatılıyor. Ama sonra şöyle oldu diye kesin bir hikaye yok. Tarih o kısmı bize bırakmamış. Köyün 5G'si o noktada çekmemiş.
0: Alemsin vallahi billahi.
1: Eyvallah.
0: Sen benim için, ben senin için yaratılmışık. Alemiz biz.
1: Aynen öyle. Sen sor, ben karıştırayım ortalığı.
0: Hıdır abi karıştırma ortalığı. Vallahi bir Hıdır abi şey gibisin sen. Sen bir tane kazan düşün. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ondan sonra efendim sen de içinde kepçe. Kazanın her yerinde dolaştırıyor. Kazanı karıştırıyorsun kazanı. Güzel oldu mu öyle?
1: Eyvallah güzel oldu. Sen yeter ki malzemeyi at abi. Ben karıştırırım, köpüğünü alırım, kıvamı tuttururum. Yayın dediğin de böyle zaten. Malzeme senden, karıştırma benden.
0: Yaşa!

0: annemin kaşları. Hadi. Vay ne güzel ötüyor demiş Chico.
1: At ceketi, at.
0: At ceketi. At ceketi. Ne ötüyor be Chico? Vay, vay, vay. Öten de be. Haydi at ceketi. Sık kendini Gürkan. Yarım saatin kaldı. Sık, sık, sık. Hüseyin Sevdalı. Dershane deyince kariyer dershaneleri Gümülcine'de, Yeni Yolda 46 numarada, Bulatköy'de, Bekirli'de Hüseyin Sevdalı ve ekibi. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. Gümülcine ve Bulatköy'de servisleri de var. Öğrencileri evden alıp eve bırakıyorlar. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Bu çok büyük bir başarı. Siz de başarı için Hüseyin Sevdalı ve eşinin dershanelerini, kariyer dershanelerini seçin.

Halime'yi her gün Samanlık'ta basan Hasan Çavuş devamında Halime ile basmaya karakolda mı devam etmiş sanırsam galiba demiş Nida. Ha, Clarino'yu mu güzel öttürüyor Chico? Vay ne güzel öttürüyor Clarino'yu. İşi. Öttü. Öttür.

Bu Halls çekenler var ya, benim kızandığımdan beri var. Halls. Malakanun keklikenun tolemo. Vallahi Halls'un yaptığı işi birçok eczaneden aldınız. Şeker, boğaz tableti yapmıyor, hapı yapmıyor. Bak şimdi bir Halls attım ağzıma, oh yumuşattı boğazımı. Halls atın ağzınıza, yumuşatsın boğazınızı.

0: Tamam, tamam, anladım, anladım Gürkan abi. Halls diyorsun, Karameles. 1930'lardan beri var. Ama Yunanistan'a geliş tarihi biraz muğlak. Her yerde 1930 yazıyor ama tam olarak Yunanistan'a ne zaman geldiğini göremedin.
1: Biraz ben kızandım. Hani... Ben kızandım. 38 yaşındayım. Ben çocuktum vardı. Kızandım da.
0: Tamam tamam. Tamam. Dur bir saniye. Sen daha çocukken vardı abi. Her periptero'da demirbaş. Sakız değişir, çikolata değişir, periptero değişir. Halls yine orada. Hı hı. Hatta senin 38 yaşında olduğunda tarihe geçmiş oldu böylece. Nüfus müdürlüğüne haber verelim, düzeltsinler kayıtları.
1: Niye? Nüfus müdürlüğünde ne yazıyor bir haberim kaydında?
0: Dur bakayım. Abi nereden bileyim haberin kaydında ne yazdığını? 38 yaşındayım dedin ya. Ha. Hani onu diye. Ha. Onu dedin diye.
1: Haberi
0: nereden
1: de bileyim abi? Bilmezsin tabii.
0: Aman beni. Abi, canlı yayında devlet memuru yapma şimdi beni. Yani Halls en azından sen çocukken vardı. Yani vardı onlarca mı? Yıldır var. Ben, tamam. Evet. Tamam. Onu anladım.
1: Halls. Onun Yunanca bir sloganı var. Omorphenu ke glikenun tolemo. Karameles Halls. Ne demek?
0: Araştırıyorum. Tamam. Omorfenike glikenetolemo Türkçesi boğazı güzelleştirir ve tatlandırır. Keto, vay be. Malakoni. Hatırladın.
1: Malakoni omorfenike glikenetolemo.
0: Tamam. Bir saniye. Tamam. Keton malakoni de var. Yani yumuşatır, güzelleştirir ve tatlandırır. Boğazı almış, yumuşatmış, güzelleştirmiş, tatlandırmış. Reklamcı boş durmamış abi.
1: Halls.

Ömer. Ömer. Nereden haberin oldu? Senden bahsettiğimi. Videonun sonunda bir Gürkan diyormuş. Birisi senin adıyı geçiyor dediler, yolladılar. Ürün yerleştirme kısmı çok güzel olmuş. O kadar uzun repertaja ürün yerleştirme de lazım. Yaşa be. Geldin mi adam? Bulabildin mi? Öbür gün demiş. Kaç tane öbür gün var? Gitti. Gitti o, gelmez o. Gitti. Veresiye veren bir de peşin satan var. Biliyorsun değil mi? Veresiye veren kafasını dövüyor, dizlerini dövüyor, yırtık pırtık pantolonlarla dolaşıyor. Peşin satan göbek na bu kadar. Prolinde cigarecik. Peşin satan. Sana ders olsun. Sen yarım asır önce kızandın. Vay be, düşün ne zamandan beri var bunlar demiş Faik. Bu arada Edirne hamam sefası için kızana hani niyetlisine Pazar Kule'den garanti gireriz de birinci viyadükte sokulu hamam yerine başka yere götürürler bizi. Hiç niyetlenmeyelim derim, bizi Çayda Hoca Gölü diye bir yer var, gelin orada demiş. Bizim Çayda Hoca Gölü'ne gidelim, orada yapalım hamam sefası demiş. Nida. Makinadayım diyor Çiko. Canım bir dakika. Sizin şey bu kadar böyle fabrika gibi kocaman, böyle büyük makine nerede mi var? Oo. Ama aynı Timuçinlerin şeyi gibi, sizin şey Timuçinlerin fabrikası gibi. Oo, senin usta büyütmüş işi.

Canım abim, benden oğlum Ferit Şaba bağırır mısın demiş Hüseyin Veli. Hüseyin Veli'den oğlu Ferit Şaba. Hüseyin Veli'den oğlu Ferit Şaba. Yeter mi bu kadar bağırmak? Şaba bağırır mısın diye.

Ömer'in dürümünü yemeyen varsa yesin. Ömer'in Adana dürümünü yemeyen varsa yesin. Vallahi billahi bayılacaksınız. Ben bittikçe alıyorum, buzdolabına koyuyorum. Geçen de sonunu yedim. Kalmadı artık, en kısa zamanda gidip yine alıp katapısık diye dolduracağım.

Yaşa be. Güzel slogan buldun. Ömer'in dürümü. Ömer'in zurnası. Parayı veren zurnayı çalar. Parasız yok. Parayı veren zurnayı çalsın. Veresiye yok. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı.

Motoclass. Klas işler. Motoclass. Kozlu Kepir'de. Steel Buy. Motoclass sevgili dostlarım. Harika fiyatlar. Uygun fiyatlarla. Motosiklet sahibi olun. İkinci el motosiklet sahibi olun. Her türlü alet ve edevat. Odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri. Motoclass'ta. Özkom Mehmet Özcan. Yasiköy Yalancı yolunda. Birinci kilometrede hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat malzemeleri. İnşaat panelleri. İnşaat panellerini yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan. Rıfat Marketler. Kozlukepir'de. Kozlukepir'in gururu. Kurcalı'da Kurcalı'nın gururu. Rıfat Marketler'in. Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler'in başarılarının devamını diliyorum. İşini iyi yapan, severek yapan, güzel yapan, kendisine ve müşterisine saygı gösteren herkese sevgiler, saygılar, başarılar. Allah muvaffak etsin hepinizi.

0: Altan Taşçı çok güzel şarkılar yapıyor son dönemde sevgili dostlar. Yani son dönemde demiyorum, son dönemde de yapıyor. Her zaman Altan Taşçı başarılı bir sanatçı. Ben birçok konuda Tarkan'dan daha başarılı buluyorum. Neden? Tarkan megastar ama sahneye zumba gibi tek başına çıkıyor. Yani megastar, star olmak kolay değildir. Mesela Madonna'ya bakın, Shakira'ya bakın, ne bileyim ben işte gelmiş geçmiş büyük isimler, Michael Jackson olsun. Bunlar hep büyük sanatçılardır, büyük isimlerdir ama kadro önemlidir sanatçıda. Çok iyi, çok güzel dansçılarınız olması gerekir. Madonna'nın mesela dansçılarını tokatladığından falan bahsedilir. Çok sert davrandığından bahsedilir, çok disiplinli çalıştığından bahsedilir. Tan Taşçı da koreografi alanında çok fark yaratıyor. Muhteşem konserleri imzasını veriyor. Sadece açık alanda şarkılar söylüyor. Ve muhteşem koreografi, muhteşem dansçıları var. Bu konuda fark yaratıyor Türkiye'de.
1: Ben

Pure'dan Sally Sibel Hoca ile Eindhoven Airport'tan International Airport Makedonya Thessaloniki'ye geliyor. Gürdal geliyor.

İşte böyle hem kulağa hem göze hitap etmek önemli. Aynı zamanda klibi seyrediyorum. Size dinletirken çok güzel.

0: Sevda. Çenen tutulsun. Röportajımı bölüyorsun Sevda.
1: 1.80 boyum var. Kıvıcımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir kulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.
0: Boğulacağım da. Olsun, yutacağım da.

0: Kadir. Saatler 12.57. Saat 1'den sonra, 1'in reklamlarından sonra yayını Ali alacak. O yüzden bizim programı bitirmemiz gerekiyor. Hadi güzel bir kapanış yapalım. Bugünün enerjisine uygun bir kapanış yapalım.
1: Tamamdır. Sevgili dinleyenler, bugün birlikte güzel bir yolculuk yaptık. Yayında olduğunuz, sesimize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi sözü reklamlara, ardından da Ali'ye bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kalbiniz hafif, yüzünüz güleç kalsın.
0: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bugün bizi yalnız bırakmadınız, bize dinlenme rekorları kırdırdığınız için. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Yarın sabah saat 8'den sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batı Reke'nin ilk özel radyosu Radyo Stüdyo 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. İki saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde de. Umarım 2 saati boyunca güzel bir vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılmaktadır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Uzaktan açık kapama sistemi monte edilir. Alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonum da 697-77-40-096.

Başlayalım. Aylin Demir'le başlıyoruz. Kara Kaşlı Yar'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Murat Başaran'dan dinledik. Çoğu gitti. Azı kaldığı dinledik. Şimdi de Eda Özürk'ü dinliyoruz. Bir de bir tane daha sponsorumuz var. Onu da aktaralım. Defteye sisaçısım Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı, işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takımı, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik, ev tesisatçısı Alaaddin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479. Ev tesisatçısı Alaaddin. Evlerinize tesisat işleri, doğalgaz bağlanması, yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi, kısacası ev tesisatçısı. Evinize çeşme takılması, doğalgaz takılması, tüm işler yapılmaktadır. Uydun kimlere, uydun nasıl inandın? Yılların tecrübesi ve

Hilal Altın seslendirdi. Sarsarmala isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Cem'le devam edelim. Seviyor isimli şarkısını dinleyelim.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
4: Yarım saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 1'i 35 dakika geçiyor. Ceylan'dan devam ediyoruz. Entarisi dımdım yarı dinliyoruz.

Ceylan seslendirdi. Entarisi dım dım yarı dinledik. Şimdi Ekrem ve Gültekin. Elmas'ı dinliyoruz. Tarkan Mimi Kars. Ailesine gönderelim. Tarkan'a da kolay gelsin diyelim. İyi yolculuklar dileyelim. Yola düşmüş. Fotoğraf atmış. Otobanda gidiyor.

Para yok, karı yok. Derdim çok, keyfim yerinde. Dinledik. Şimdi de ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek?

Ayva Çiçek Açmış'ı dinledik. Sonra da Zilleri dinledik. Şimdi de Allah Allah bu nasıl sevmek. Komşum Adnan alacağı için gönderelim. Kolay gelsin diyelim Adnan'ım. Denize gitmiş. Denizinin son günleri kayırım. Havalar soğuyor. Denizde kahve içiyor. Afiyet olsun diyelim.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Saatlerimiz 2:05 geçiyor. 1 saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı mı aktaralım? Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Mit'in Çayüstü'nde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Arabanızın camlarına füme takmam. Multimedya ses sistemi takımı denişimem. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Arabanız için gerekli olan bataryalarım. Uzaktan aç kapamam. Sisteme monte edilmektedir. Alarm ve sistemlerim. Sayamadığımız daha arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin'i çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu 697 77 40 096. Diğer sponsorumuz da ev tesisatçısı Alayt'in. Yeni yaptığınız veya eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alayt'in. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697 724 14 79 nolu telefondan ev tesisatçısı Alayt'ine ulaşabilirsiniz. Bir gece evde otur kendi adına. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Çünkü varlığınla yokluğunla sen harikasın. Ebru Gündeş'in şarkısını başa alalım. Baştan dinleyelim.

Volkan'ı seslendirdi. Adını ben koyduğumu dinledik. Devam ederiz. Dere boyu kavaklar. Yaşlı yeşil yapraklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Devam ediyoruz. Tuke Tuke'yi dinliyoruz. Ardından da Habibi'yi dinleyeceğiz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Son yarım saatimiz. Aşk kitabını dinliyoruz.

0: bir.
1: Cengiz Kurtoğlan'ı dinledik. Liselim Benim isimli şarkısını dinledik. Şimdi de son şarkımız. Hatırası Var isimli şarkıyla veda edeceğiz. Gitmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım, öyle veda edelim. Ev tesisatçısı Alaaddin, yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme teşhisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaaddin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-72-24-14-79-0 telefondan ev tesisatçısı Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri yılların yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Kanalifer, güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır.
2: Elbette tutuşan bir çiftli görsen.
1: Diğer sponsorlarımız geçelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköl Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan.
2: Almadan.
1: Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Alfa Limit'in çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır. Arabanızın camlarında füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında. Sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. Cumartesi görüşmek üzere diyelim. Sen mutlu kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Kim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490. Eros'um bilirsin.
1: Yardım edin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Programımıza hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugünkü programımızın başlangıç kısmında, yani şu anda içinde bulunduğumuz olan kısmında sizlere manavdan alması en zor iki sebzeyi açıklayacağım. Hazır mıyız? Bu hafta itibariyle manavdan alması en zor sebzeler listesi top 2'de 2 numarada pırasa var. Neden pırasa? Abi dün markete gittim de şaka bir yana manav bölümünden pırasayla enginar alacağım. Şimdi pırasayı aldım. Pırasa dediğiniz şey upuzun bir sebze biliyorsunuz. Böyle sopa gibi bir şey. Bayrak sopası gibi. Böyle pırasayı aldım marketin içinde bayrak taşır gibi yürüyorum. Kortej eşliğinde böyle kasaya doğru yürüyorum. Arkadaş yani yürümeden önce poşete koyayım dedim. Poşete koyamıyorsun ki, upuzun bir şey. Denemen hata zaten. Poşeti ancak ucuna geçirebiliyorsun böyle şapka gibi. Çok komik duruyor yani. Ben iki ucuna da poşet geçirdim. Yani upuzun bir pırasa düşün. İki ucunda poşet var şapka gibi. Ortası upuzun böyle çıplak bir pırasa. Çıplak pırasa. Aldım böyle tuttum ortasından getirdim. Kasiyerin önüne koydum. Manavdan alması en zor sebze kesinlikle pırasa. Aslında pırasa poşeti denen bir şey olması lazım. Böyle upuzun bir poşet. Sadece pırasalar için üretilmiş. Pırasaların satıldığı yerin yanında duran öyle poşetler olması lazım. Hakikaten çok saçma, nasıl götüreceğini bilmiyorsun. Hemen tut götür işte diyeceksin. Tamam, götürmesine götürürsün de. Alışkanlık meselesi, hijyen meselesi bir de. Bu tür şeylere nasıl baktığınla ilgili. Mesela bir salatayı ya da elmayı eline alıp hiç böyle poşete moşete hiçbir yere koymadan eline bir tane elma ya da portakal alıp o şekilde çıkıyor musun manavdan ya da marketten yani? Ve geliyoruz bir numaraya. Manavdan alması en zor sebzeye değerli dinleyiciler. Bence enginar. Kesinlikle. Dün gittim manava, çocuk bana diyor ki abi ben enginardan pek anlamam, sen al dedi, seç al dedi. Ya enginarın nesini anlamıyorsa enginar işte, tut koy poşeti suyla beraber. İşte sorun orada zaten, üşeniyor bunları yapmaya. Enginarın çok tuhaf bir alım şekli var arkadaşlar, bilenler bilir. Ya öyle elma gibi patates gibi almıyorsun, öyle vermiyorlar. Bir suyun içinde veriyorlar ölmesin diye. Balık gibi yani. Hakikaten süs balıklarıyla çok ortak yönü var. Akvaryumcudan süs balıklarını böyle bir poşetin içindeki su içinde verirler ya, enginarları da aynı o şekilde. Bir poşetin içindeki su içinde veriyorlar. Onu ayarlamaya üşendi. O yüzden enginardan anlamam dedi. Biz de yedik. Sanki biz çok anlıyoruz yani. Ustasıyız enginar almanın. Neyse iş başa düştü. Baktım bir kap var. Kabın içinde su, suyun içinde enginarlar. Yani şimdi poşetin içine o kaptan suyu nasıl boşaltacağım? Yani içinde sadece iki tane enginar olacak şekilde poşetler nerede? Tek başıma nasıl bir poşeti açıp diğer elimle de böyle o içinde enginarlı su bulunan kaptan suyu poşetin içine dökeceğim falan. Yani hiç olacak iş değil. Onu orada birinin yapması gerekiyor. Yok onu oradan al, suyu dökmemeye çalış falan yani. Sana oradaki görevli hazırlayıp enginarlı su torbasını uzatacak. Buyurun diyecek bu. Yoksa sen alamazsın. Bu çok zor bir şey yani. Evet, bugünkü programımızın başlangıcında böyle iki değerli bilgiyi sizlerle paylaşmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Efendim başlıyoruz.

0: Hani sokak röportajlarındaki çizgili gömlek ya da tişört giymiş amcalar var ya arkadaşlar, ama yatay çizgili. O çok ilginç bir olgu değil mi arkadaşlar ya? Belli bir yaş grubunda toplum içinde gördüğümüz sokak röportajlarında karşımıza çıkıyor işte. Ya böyle ilginç bir fonetip var yani. Hani böyle bütün Türkiye'de söz birliği etmişçesine, sanki atıyorum mesela, tamam, 50 yaşından itibaren sanki böyle bir kanun hükmünde kararname var. Böyle herkes gidip yatay çizgili bir gömlek, bir tişört falan almaya başlıyor abi. 50 yaşında mıyım? Hemen çizgili gömlek almam lazım. Nasıl olabilir abi? Bunun açıklaması nedir? Ya birbirlerine bakarak mı yani? Bütün yaşıtlar, birileri başlattı böyle. Bütün yaşıtlarım böyle giyiniyor. Ben de artık böyle yatay çizgili gömlekler, tişörtler giymeliyim. Mi deniyor acaba? Çok ilginç. Benim de az kaldı o zaman yani. Bari değişik bir renk falan olsun ya. Renk konsepti, uyumu güzel olsun. Giyim kuşamda renk önemli. Ben önem gösteriyorum abi. Bu bir zevk meselesi. Ama mesela pantolonda istediğim renkleri pek bulamıyorum. Ya koskoca giyim mağazası, tamam, Türkiye çapında meşhur, reklamları sürekli televizyonda çıkıyor falan. Mesela gidiyorum. Ya bakıyorum pantolon reyonlarına abi. Ya bu kadar mı tek renk? Bu kadar mı zevksiz? Ya bu kadar mı dar bir renk yelpazesi olur ya? Bak, kot pantolon reyonu şu renklerden oluşuyor abi. Siyah, koyu lacivert ve tam ne renk olduğu belli olmayan koyu renkli pantolonlar. Hepsi siyah ve koyu lacivert gibi görünüyor yani. Ya ben beyaz istiyordum, tamam mı? Ya beyaz bir pantolonum olsun istiyordum yani. Beyaz kot neden olmasın? Bu çok abuk bir istek mi ya, Allah aşkına? 3 tane mağaza gezdim, yok abi. Ya bu inanılmaz bir şey yani. Hepsi hani bu kadar renksizlik, bu kadar monotonluk, bu kadar sıkıcı, dar bir renk aralığı olamaz ya. Koyu siyah, koyu lacivert, en fazla toprak rengi falan. Ya mavi bile yoktu o gün. O çok ilginç geldi bana. Kot dediğim mavi olur mesela. Ana akım yani, en birinci kot deyince akla gelen renk yani. Sadece kotlarda değil, bütün pantolonlarda böyleydi renk yelpazesi. Yani ne bileyim, turuncu kot neden olmasın abi mesela? Atıyorum yani, gri kot neden olmasın? Vardır da o gün yoktu mesela. O çok olmayan bir şey değil de, erkek ve kadınların giyim kuşamıyla ilgili, renk seçimleriyle ilgili mesela, tişört ve kazaklarla pantolonların da bir ayrımı var. Mesela atıyorum, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar mesela şimdi. Bak şimdi, bir erkek kırmızı tişört giyer mi? Giyer değil mi? Neden giymesin yani? Çok vardır giyen. Kırmızı, benim de bir sürü kırmızı tişörtüm var. Peki bir erkek kırmızı pantolon giyer mi? Giymez değil mi? Ne kadar ilginç değil mi yani? Kırmızı tişört giyiyorsun. Aa, pantolon olmaz. Neden abi? Ama böyle bir şey oturmuş bir şekilde biz farkında olmadan yani. Pembe gömlek pek tercih etmez biz erkek kısmısı. Çok değil, vardır da hani böyle pembe beni bozar abi. Ben pembe değil. Hani orada bir sürü renk varken niye pembe gömlek giyeyim, niye pembe tişört giyeyim falan diye düşünülür. Ama çok büyük bir tabu değildir yani mesela. Vardır pembe tişörtte giyen, yani özellikle de ortasında desenler, yazılar falan vardır. Genç bir adam giyer yani yazın mesela. Neden olmasın yani? Ama ortadadır o pembe renk. Bazıları erkeğe çok yakışmaz der mesela. Ben bir gün mesela inceliyordum giyim mağazasında, böyle pembe güzel bir tondu yani, böyle pastel gibi. Çok cart pembe değil yani, böyle cool bir pembeydi. Çizgileri falan vardı kenarlarında. Bakıyordum böyle, değerlendiriyordum yani, olur mu lan falan diye. Hanım yok ya falan gibilerden bir şey söyleyince. Hadi tamam, neyse kalsın bari. Ama pembe pantolon giyer mi erkek? Asla. Ben görmedim ya. Biz fark etmeden böyle ilginç yargılar da oluşmuş durumda yani. Kırmızı tişört okey ama pantolon ı-ı. Pembe tişört belki ama pantolon ayıp falan. Bir de ton da önemli galiba bu arada. Yani öyle bir kırmızı, yani öyle bir pembe tonda pantolon giyersin ki vav dersin böyle, hani adam nereden bulmuş, çok yakışmış dersin. Yani böyle çok koyu bir pembe, bordoya yakın, vişne çürüğü falan gibi böyle, ya da açık, çok açık pastel falan. Tamam, zorlamayayım.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Stres şarkına bağlanıldı.
1: Bir baktım böyle vızıltı gibi bir ses geliyor.
0: Tık tık tık tık atıyor, yükseliyor rakam.
2: Balık balık balık.
0: Biz burada mis. Gülücük gülücük gülücük gülücük gülücük. Anlatamıyorum ya.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kuşoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kuşoglu με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Cüzdanınıza bir tutam tuz koyarsanız diye başlayan bir haber var. Cüzdanınıza bir tutam tuz. Bakalım neymiş devamı, çok merak ettim. Tuzun birçok zararı olduğu kadar bugüne kadar hiç duymadığınız faydaları da var. İşte negatif enerjiyi uzaklaştırmaktan temizliğe kadar tuzu kullanabileceğiniz ilginç yerler. Bu arada antiparantez, şu tuzu azaltamadım gitti ya, vallahi billahi. Ya şöyle ilginç bir şey oluyor bazen. Yemek yerken mesela ben tuzuna bakmıyorum zaten. Üzerinde o tuz zerreciklerini göreceğim. Direkt kendim atıyorum öncelikle, Nusret gibi böyle. Ve şöyle ilginç bir şey oluyor. Tuz atmama rağmen tuzlu gelmiyor yemek. Ondan sonra bir daha atıyorum. Gene gelmiyor. Ve yemeğe devam ederken tuz attığım halde gene tuzsuz geliyor. Gene atıyorum falan. Böyle ilginç bir şey oluyor. Demişler ki cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyun. Bu hem üzerindeki kötü enerjiyi alacak hem de cüzdanınıza paraları çekecektir. Cüzdanımın üzerinde kötü bir enerji yok. Cüzdanın üzerinde kötü enerji olması. Nereden anlayacağız cüzdanımızın üzerinde kötü enerji olduğunu? Hayatım, cüzdanın üzerinde çok kötü bir enerji var. Birazcık tuzlar mısın? Aynı etkiyi yaratmak için cüzdanınızda eski madeni paralar da saklayabilirsiniz. Tuz ya da eski madeni para aynı etkiyi yaratabiliyor yani. İkisi de aynı. Ama madeni paraları yemeklerinizde kullanmaya kalkmayın. Tıkanan lavabolarınızı doğal bir yöntemle açmak için 3 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı tuzu lavaboya dökün ve üzerine 2 bardak sirke boşaltın. Karışım eriyince lavabonuzu bol suyla durulayın. Faydalı bilgiler. Ama kim uğraşacak bu kadara kadar? Kireçlenen çaydanlıklarınızın içine bir miktar limon tuzu ve bolca su koyup kaynatırsanız çaydanlığınız kireçlerden kurtulacak ve yepyeni olacak. Bak sen şu tuza ya. Yolları da tuzluyoruz biliyorsunuz kışın buzlanmalara karşı. Koku yapan spor ayakkabınızın içine bir miktar tuz koyup bekletirseniz koku kısa sürede kaybolacaktır. Yok artık. Ütünüzü ısıtıp tabanını bu tuzun üzerinden geçirin, sonrasında temiz bir nemli bezle ütünün tabanını silin. Yumurta haşlarken içine bir tutam tuz atarsanız hem daha kolay soyulurlar hem de pişerken çatlamazlar. Tuz abi, sen neymişsin ya? Tuz deyip geçmeyiniz efendim, bakın nelere yarıyor yani, acayip. Benzininiz bittiğinde deponuza biraz tuz dökerseniz falan... Yok, sakın denemeyin.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Radyonuz açık olsun, takipte kalın. Show devam edecek. Tuncay Saran Show'dasınız. Bizimle kalan dostlar birazdan Türkiye'nin en iyi müziklerini dinlerken hikayelerimizle de keyifli vakit geçirecekler. Devam ediyoruz.

0: zaman arkadaşlar bu emeklilik meseleleriyle ilgili bir konu açılsa bana afakanlar basıyor. Ne zaman emekli olacağım? Prim günün kaç? Dur bakayım benim kaçtı. Aslında bizim emekli olmamız lazım. Şu kadar yıl kaldı. Bu kadar geçti. Sen de bak bakalım senin kaç kaldı? Bak benim şu kadar olmuş. Acaba şöyle olursa böyle nasıl? Öyle daraltıyor ki beni bu muhabbetler, anlatamam. Bir de bazen böyle bak bakayım senin kaç kilo olmuş ya. Ya ben kendim merak etmiyorum. Sen beni niye darlıyorsun ya? E-Devlet şifremi bulacağım da oraya gireceğim de. Bir yandan tırsıyorum düşük gün sayısı çıkacak diye filan yani. Ondan da bakmak istemiyorum bir yandan. Biliyorum aslında düşük gün sayımı olmadığını da insan yine de böyle bir heyecanlanıyor. Dur bakayım lan ne oldu? Hani yamuk olmasın filan. İnceden öyle bir gerilim oluyor yani. Bir göreyim bakalım ya. Ama sonuç itibariyle beni darlıyor abi. Bazen bitmiyor bu emeklilik muhabbetleri. Emekli oldun mu olacağım? Ne zaman olacaksın? Kaç günün var? Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Of! Of, of! En sıkıldığım muhabbetlerden bir tanesidir.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Son zamanlarda internet üzerinden çok alışveriş yapmaya başladık arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben bunu hanımda çok net gözlemliyorum. Yani çok çarpıcı, dramatik bir ivmeyle yükseldi bu grafik. İnternetten alışveriş yapma olayı. Akşam saatlerinde böyle sık sık internetten şunu alacağım, bunu alacağım. Böyle laptopun başına geçiyor. Bunu alacağım şimdi, kod gelecek. Kod geldi mi, gelmiş olması lazım şimdi filan. Telefon yanında mı, internetten bir şey alacağım. Böyle sürekli böyle. Ve sürekli bana kod geliyor, ben ona söylüyorum, o bir şeyler alıyor falan. Böyle bir çağa girdik biz. Ondan sonra da sürekli alışveriş sitesinden ve kargo firmalarından SMS'ler gelmeye başlıyor. Kargonuz çıktı, şu anda şurada, şu anda burada, teslim edilmek üzere edildi filan. Bizim sitenin güvenliğine bırakıyorlar. Oradan ikide bir de kargo taşıyorum eve filan. Bunlar acayip çoğaldı yani. Ben de zaman zaman bir şeyler alıyorum. Güzel bir ayakkabılık modeli buldum mesela arkadaşlar. Demonte olarak geldi. Gerçekten ilginç yaralanmalarımdan bir tanesini yaşadım. Zaten el ve ayaklarımı paralama konusunda üstüme yoktur. Tornavidayla vidalarını sıkmaya çalışıyorum, tamam mı? Ayakkabılığı monte etmeye, tahtalarını birleştirmeye çalışıyorum. Abi o vidaların girmesi gereken delikler biraz darmış, biraz sıkı yani. Hani tornavidayla bayağı bir güç uygulayıp, bayağı bir bastırarak vidaları zar zor yerine takıyorsun. Bayağı sıkı ama. Tornavidanın bir yandan tepesinden bastırarak sıkmaya çalışıyorum böyle. Elimi abi biraz fazla zorlamışım. Bir baktım böyle beyazımsı bozuk para büyüklüğünde şeffaf bir şey düştü ortaya. Allah Allah, bu ne dedim, bir baktım. Tornavidanın sapı arkadaşlar avucumun içinden bozuk para büyüklüğünde bir deri parçasını yüzmüş atmış. Gerçekten hani çok ağır bir yaralanma değildi ama ya insanın için bir tuhaf yapan, çok rahatsız edici bir yaralanmaydı yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Bu sonbaharın ilk soğuk günleri benim içimi ısıtıyor ya. Ay canım benim diyesim geldi kendi kendime. Bu kadar cicili bicili konuşmak istememiştim ama öyle oldu. Yani çelişkili bir şekilde böyle bir durum var yani. Soğuk havadan içim ısınıyor ama adamım ben de ha. Bilmiyorum neden ama öyle. Çok keyifli hissediyorum kendimi. Herhalde şeyden kaynaklanıyor. Hani dışarıda yapılabilecek bir şey yok artık. Kaçırdığım bir şey yok yani evde olarak. Anladın mı? Yani zaten herkes evinde gibi. Evde ya da iş yerinde hani kapalı mekanda durarak kaybettiğim bir şey yok. Belki de içimi ısıtan bu. İlginç ama bir şey kaçırmıyoruz yani. Yani insanlar eğleniyor falan, böyle sahiller, çarşılar, tatil yerleri falan, böyle alışveriş merkezleri, gezilip görülebilecek her yerden bahsediyorum. Dışarılar artık boş çünkü havalar soğuk. Dolayısıyla kaçırdığın bir şey yok. Otur evinde. Bak ne güzel sıcacık. Onun gibi bir şey herhalde yani, bilmiyorum ama. Yani gönül rahatlığıyla evde oturuyorsun yani. Kaçırdığın bir şey yok dışarıda. Oh, ev bizimdir, yayıl. Bütün olay burada yani, herkes evinde. Öyle bir şey diye düşünüyorum. Kahveni alırsın ya da çayını. Açarsın bilgisayarını ya da telefonunla oynarsın. Güzel bir müzik dinlersin. Ya da bir film açarsın, izlersin. Arkadaşınla, eşinle, dostunla, sevdiğinle sohbet edersin. Yani daha eğlenceli, daha nitelikli, daha değerliymiş gibi geliyor böyle havalarda evde olmak ya da iş yerinde olmak. Daha çekilebilir, daha güzel geliyor yani. Böyle içimi ısıtan sıcacık bir duygu oluyor yani. Birazcık şeyi çağrıştırıyor. Okuldan ya da işten çıkmışımdır, eve gelmişimdir. Evde annem çok güzel abur cuburlar yapmıştır böyle. Poğaça, börek neyse alırım onlardan, çayımı kahvemi geçerim bilgisayarımın başına. GTA oynarım abi. Ya da artık her neyse, belki de film izlerim filan. Dışarıda buz gibi bir hava vardır ama senin keyfin yerindedir böyle. Sıcak sıcak böyle bilgisayarının başında. GTA oynarsın, bir şeyler yersin içersin filan. Bunları da hatırlatan havalar birazcık da hani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

0: Hiç rüyanızda telefonunuzla bir şeyin fotoğrafını çektiğinizi gördünüz mü arkadaşlar? Benim bir iki defa başıma geldi. En sonuncusunda mesela şöyle bir rüya görmüştüm. Bizim küçük oğlanın okulunun hemen yanında böyle bir dört yol ağzı var. Kavşak, ışıklar var. Orada bir yerde ışıklarda durmuşuz. Akşam saatleri arabamız kalabalık, eşim, çocuklar, annem falan var galiba. Kişileri tam hatırlamıyorum. Neyse. Ondan sonra şunu hatırlıyorum. Ben çıkmışım arabanın içinden niyeyse. Trafik yok ve kavşağın karşı tarafına geçmişim. Gökyüzüne bakıyorum. Gökyüzünde inanılmaz bir manzara var arkadaşlar. Böyle belli bir alanda, küçük bir alanda sanki hani çok büyüleyici, acayip güzel uzay fotoğrafları oluyor ya teleskopların çektiği. İşte o nebulalar, yıldızlar, galaksiler falan öyle bir şey. Yani oradan bir geçit açılmış da sanki öyle bir görüntü var orada yani. Hatta yıldıza benzeyen bir şekil var, bir gökada. Sonra dikkatimi çekiyor, bizim arabanın arka tarafında kalan yolun üst kısmında, oraya denk gelen kısmında da benzer bir görüntü var. Ve dikkatimi çekiyor ki aynı görüntü. Yani tam benim üstümde gördüğüm kısımdaki, hatta o yıldız şekline benzeyen nebuladan dolayı dikkatimi çekiyor. Aynı motif yani. Orada bir yerde de var. Ve hatta önünden uçurtmalar falan geçiyor. Orada çocuklar uçurtmalar uçuruyorlar filan. Ya dur diyorum, şu inanılmaz manzaranın bir fotoğrafını çekeyim. Sonra dikkatimi çekiyor. Sol tarafta bir yerde, ileride gökyüzünün uzak uçlarında bir yerde de aynı görüntüden var. Böyle parça parça çok ilginç bir şekilde aynı motif gökyüzünün değişik yerlerinde var arkadaşlar. Fotoğrafını çekebildim mi tam hatırlamıyorum ama... Neyse, arabaya geri dönüyorum abi. O sırada okuldan küçük bir kız çocuğu gelmiş bizim arabanın kaputunun üzerinden sileceğe doğru uzanıp "Kıracağım ben bu sileceği," diyor. Hop, bir dakika, ne yapıyorsun sen demeye kalmadan çıt sileceği kırıyor abi geri doğru çevirerek. Akşam akşam okul niye açıksa, bu arada antiparantez, kız okula geri kaçıyor, ben de onun peşinden gidiyorum, ne yaptın sen falan diye. Orada güvenlik görevlisi gibi bir adam var bir arabanın içinde, böyle okulun şerifi. Ne oluyor falan gibilerden bir şey yapıyor bana oturduğu yerden arabanın içinde. Çocuk arabamızın sileceğini kırdı diyorum. Kırmadı diyor. Hani kırmadığını bildiği için değil. Niye kırsın? Tabii ki kırmamıştır. Bundan eminmiş gibi yani. Ona göre yani. O anlamda söylüyor. Kırmadı. Abi kırdı. Herkes gördü yani. Geri dönüp kızı kovalıyor muyum ne oluyor bilmiyorum, orada uyanıyorum. Rüyanın devamı olsa muhtemelen babasının telefonunu isteyecektim kızdan. İstemeliydim yani daha doğrusu. Ay Allah'ım ya. Neyse, uyandıktan sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Keşke dedim şu anda şu telefonumun galerisini açsam ve rüyamda çektiğim o fotoğrafı görsem. Düşsene amma olurdu ya. Amma olmasın. Bakıyorsun böyle, rüyanda çektiğin fotoğrafı görüyorsun galeride. Sen şok. Bak, buradan çok ilginç bir dizi senaryosu da çıkar arkadaşlar aslında, üzerinde çalışılsa. Böyle bir gizem dizisi. Rüyasında gördüğü şeylerin cep telefonuyla fotoğraflarını çeken ve gerçek hayatta da o fotoğrafları görebilen birisinin hikayesi. Ne bileyim, polisiye bir şeyler olabilir. Sonradan gerçekleşecek bir şeyleri rüyasında görmüş olabilir. Yani o fotoğraflardan bir şeyler çıkabilir falan. Hani orası senaristlerin işi. Ben ana fikri size söyleyeyim. Çıkış noktası burası hani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Tuncay abi merhaba. Yeni Kuleyle Pilot bölümü bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Adını ve nereden yazdığını yazmamışsın. O yüzden sana Kuleyle Pilot yok. Merhaba, iyi yayınlar. Biz Adıyaman Bir Şey Tekstil'den Havin ve Melda. Sizi severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Selam, ben Silifke'den Ferhat. Programınızı kaçırmıyorum. Ben de daha önce radyo programı yapmıştım. Benim için bir tutkuydu. Sizin sayenizde tekrar yapma isteğim geldi. Çok iyisiniz, böyle devam. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ferhat. Silifke'ye de selamlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Ortaokuldayken arkadaşlar şöyle bir şey olmuştu. Sınıfta dede isimleriyle dalga geçiyorlardı, tamam. Öyle bir eğlence bulmuşlar. Antin kuntin dede isimleri söylüyorlar. Ve bu geyiği yapan fırlama kızlardan bir tanesi benim dedemin ismini de sordu. Tabii ben dedim hani karıştırmak istemedim orada. Meze etmek istemedim bu geyiğe. Vermedim isim. Deden yok mu yani dedi. Yok dedim, ikisi de öldü. Bu arada bir dedem ben daha doğmadan ölmüş. Diğeri hayattaydı ama pek görüşme fırsatım olmamıştım. Ondan sonra abi, neyse ben eve geldim. Benden yaşça büyük olan kuzenlerim gelmiş eve. Dedemi kaybettik diyorlar. Dedemi kaybettik diyorlar. Annemler, teyzemler cenaze için dedemin yaşadığı yere gitmişler. Ya inanılmaz şaşırdım, korktum, suçluluk duydum. Ama bir yandan da çok da tanımadığım için dedemi çok da yıkılamadım. Ertesi günü okula gittim. Teneffüs zamanı öyle pek de haz etmediğim birisi telefonumu istedim. Yok dedim telefon. Nasıl yok ya dedi. Yok dedim, bağlatmadık eve, yok yani. Neyse gitti sonra. Eve geldim arkadaşlar. Eve hırsız girmiş. Müzik setinden telefona kadar her şeyi götürmüş. Evi tarumar etmiş. Ya böyle bir korku filmi hikayesi gibi. Kerim İdine bir kız vardı böyle süper güçleri olan. Hani onun başka bir versiyonu gibi. Çok acayipti ya. Neyse kuzenime anlatmıştım. Okulda böyle böyle sorular sordular. Ben de şu cevapları verdim. Eve gelince de bunları gördüm diye. Bak diyor, yalvarıyorum, kuzenim var mı derlerse var de. Ondan sonra var olana asla yok demedim. Diyemedim yani. Demiş bir arkadaşımız arkadaşlar. Nasıl canlandırdım ama, sanki ben yaşamışım gibi olayı. Evet, arada bir sizlere Ekşi Sözlük'ten sözlükçülerin yaşadığı gizemli olaylardan bazı dikkatimi çeken hikayeleri paylaşıyorum. Bir arkadaşımız da böyle bir şey yaşamış. Çok ilginçmiş ama hakikaten de.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkesi. Sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

neden bahsedeceğiz. Bugün Türk sinemasına damga vurmuş, çocukluğumuzun filmlerinin yönetmeni Atıf Yılmaz'dan bahsedeceğiz sizlere. Gerçekten Türk sinemasına harika filmler kazandırmış usta bir yönetmen Atıf Yılmaz. İşte bugün onu anlatacağız birazcık sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

Atıf Yılmaz tam adıyla Atıf Yılmaz Batıbeki, Türk sinemasının Zeki Ökten, Yılmaz Güney, Şerif Gören, Ali Özgentürk, Halit Refik gibi tanınan birçok yönetmeninin yetişmesinde büyük katkısı olan bir isim sevgili dinleyenler. Yeşilçam denince akla ilk gelen yönetmenlerden olan Yılmaz, birçok önemli filme imza attı. Türk sinemasına kazandırdığı yüzün üzerindeki filmin yönetmen koltuğunda karşımıza çıkan büyük ustayı anlatacağız bugün sizlere, öncesinde güzel bir şarkı.

Bugün Atıf Yılmaz'dan bahsedeceğiz demiştik. Atıf Yılmaz sinemaya ilk adımı resimle atmış sevgili dinleyenler. 1926 Mersin doğumlu olan Atıf Yılmaz hukuk fakültesini okumak için İstanbul'a gelir ve bu sırada Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim dersleri alır. Resim eğitiminin sinema gözünü nedenle etkilediği aşikardır. Kendine has sinematografi dilini kazanmasında geçmişte aldığı resim derslerinin etkisi çok büyüktür.

1951 yılında Kanlı Feryat filmiyle yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik yapar. Bu sıralarda yönetmenliğe adım adım yaklaşır ve deneyimler. Ayrıca yönetmenlik öncesi yıllarında film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yapmış. Sonrasında muhtemelen yoğunluktan olacak, sadece yönetmenliğe kanalize olmuş. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Türk sinemasının usta isimlerinden, usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk bugün sizlere. Asistanlık yaparak sinemaya girer sevgili Atıf Yılmaz. Yönettiği ilk film 1952 Kanlı Feryat'ta ilk kez kendini gösterir. İlk dönem filmleri ağdalı melodram kategorisinde değerlendirilebilir. Sonraları piyasa romanlarından uyarlama filmler çeker ve henüz çok denenmemiş bir uyarlama geleneğini de başlatmış olur. Çok geçmeden sinema dünyasında Atıf Yılmaz dili tanınmaya başlar. Kırık Plak devam ediyor.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk bugün sizlere. Atıf Yılmaz kısa sürede kendi tarzını yaratan yönetmenlerden bir tanesi. Usta yönetmenin denemeci ve yeniliklere açık bir tarzı var sevgili dinleyenler. Belli bir düzeyin altına düşmeden hemen hemen her türde filmler üretir. Ön yargılı olmadan her türü denemeye açıktır ve bu şekilde halkın her kesimine de hitap eder. Sürekli bir biçimde kendini yeniler ve gençlerle çalışmaya da önem verir. Desteklediği Türk sinemasına kazandırdığı çok fazla oyuncu ve yönetmen vardır. Çektiği her filmin sanatsal kalitesine özen gösterirken tabii ki ticari niteliğini de es geçmez.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Harika şarkıları eşliğinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk. Toplumsal konulara her zaman duyarlıdır efendim sevgili Atıf Yılmaz. Toplumsal konulara duyarlıdır. İşçilerin, kadınların, insanların sorunlarına eğilir. Buna üretimlerinde de sık sık yer verir. Kadın sorunları, toplumsal eleştiri örnekleri üzerine yoğunlaştığı konulara örnek olarak gösterilebilir. Anlayacağınız o ki usta yönetmen Atıf Yılmaz elini taşın altına koymaktan korkmaz ve lafını da sakınmaz. En çok ihtiyacımız olan insanlardan bir tanesi efendim sevgili Atıf Yılmaz. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz efendim. Eski okul yıllarımızdan bahsediyoruz. Teneffüslerin heyecanından bahsediyoruz sizlere. Teneffüsün başka bir güzel tarafı da öğretmenin henüz gelmediği o birkaç saniyeydi. Zil çalmış, herkes sınıfa dönmüş ama öğretmen ortada yok. İşte o an sınıfta bir anda hayat başlardı. Konuşmalar, kahkahalar, sıra değiştirmeler. Birileri tahtaya bir şey yazıyor, birileri arkadaşının kalemini saklıyor, birileri son lokmasını bitirmeye çalışıyordu. Sonra kapının önünde öğretmenin ayak sesleri duyulunca herkes bir anda yerine geçiverirdi. O sessizlik var ya, inanılmaz hızlı olurdu. Öğretmen kapıdan girer ve sanki az önce sınıfta hiç kimse konuşmamış gibi herkes önüne dönerdi. Çocukluğun küçük tiyatrolarından biri de buydu belki.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim, Atıf Yılmaz'ı sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Gelinin Muradı filmini bilmiyorum hatırlar mısınız? Fikret Hakan ve Pervin Par'ın başrollerini paylaştığı film. Atıf Yılmaz bu filminde bir ilke imza atar. 1957 yılında Gelinin Muradı filmi çekilir. Film gerçek bir edebiyat yapıtına dayanan ilk uyarlamadır. Yılmaz bu filmde iki öyküyü birleştirip bir film haline getirir. Ardından öykülerin yazarı filmi beğenir ve bundan bir roman yazar. Bu yönüyle Gelinin Muradı filmden edebiyata giden bir tersine ilişkiyi de sinemada gösterir. Bu da bir ilktir.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Atıf Yılmaz'dan bahsettik ama usta yönetmen Atıf Yılmaz bir programa sığdırılamayacak kadar değerli bir isim. Dolayısıyla burada bir virgül koyacağız. Yarın yine kaldığımız yerden Atıf Yılmaz'ı sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0 Çağ

Biz Ayrılan Süre'nin maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün Efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırları.
2: Radyo City sunar. Saat 22.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Finaliale.
1: Τίποτα δεν μας ενδιαφέρει. Παπά!

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.